0: 0057. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvetlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Ettigellik haberle programımızına anlaşınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 23. günü. Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 9. günü.
2: Abol, bu gidimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şocan Erkin Tuniyaz, Devlet Turubu Toru Guruhi'nin baş müdiri Can Wei bilen görüşti.
2: İpek yolu su tecrübəxanası Abdonum rayonunun üçtürlük çoğun pen texniki türünü mərkəzlik başlap, su baylıqını tənşib təqsimlə paylanış bilən ekolo-

0: Bugün qoğdaşının mas taraqqiyatıdaki real qiyin məsillərini əl qilishini oturğa qoydu.
1: 9-nji navbatlik Jungu Asiya Yevropa körgazmasi başlanış aldıda durmakta. Her kaysi jaylardaki körgazmaga qatnaşdygan karxanalar tayyarlyk hizmetini bütün küç bilen yaxşı işlemekte.
0: Dönbu bayramlıq dem iliş mezgilde Abdonum rayonunun istimal pazarları abadlaşıp canlandı. Noktalık gözdüp ölçengen parti setiş, yemek içmek karakallarının setiş somsi, bultır kokşaş mezgildekinin 4,2% taştı.
1: Yel oblasti ta'minot sodi bilan madaniyat sayohatchilik yug'urilgan andizni ijodiy barpo qilib, yerlik yaxshi mahsulotlarni manzir rayonlardan chiqarib butun mamlakatga yuzlandirdi.
0: Şincan'ın toluqsız otur mektep okus seviyesi imtihanı resmi başlandı. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şocan, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünü gün Ürümçi'de, Devlet Turbu Toru Guroyu'nun baş müdiri Zhang Wei ve onun emraları bilen görüştü. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi Bingtuan'ın Zhengwei, He Zhengyou görüşüşke katnaştı. Çin Şocan, Avtonom rayonluk partiya komiteti, Xalq hükümeti ve Bingtuan'ı vakalıtan Zhang Wei ve onun hemralarının Şincan'a tekşürüşki kelgerlikini karşı aldı. Devlet Turbu Toru Guroyu'nun Şincan'ın iktisadi ijtimai taraqqiyatını zor küş bilen kollaganlığı rahmet etti. O mındak dedi. Partiya 18. kurultaydan bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komiteti Şincan kısmıdaki yüksek ehemmiyet verip yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip Şincan'a devlet umumluğu da 5 çok stratejiyelik orun bekitip verip Şincan'ın iktisadi ictimai terakiyatta bütün dünyanın dikkatini tartkudak zor muvaffakiyetlerini kolluk keltirişine yetekçilik kaldı. Şincan, bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyeli kapalet bazısı berpa kılıştak, muyum burşni zimmisi gelip, baylıq əbzellikini aylandırışını tez alıqı sürüp, energiya küşlük devleti kuruluşuğa faal mulazimet kılmaqta. Devlet Turbu Toru Guruhi'nin 15. 5 yıl mezgeli de Şincan bilen energiya sahasındaki stratejiyelik hemkarlıkını sıcıl çoğun kurulaştırıp, devletinin energiya yolu çoğun çoğun tur kuruluşlarını tez alıqı sürüp, Cenobi Şincan'ın Turbu Toru ul əsliyasını mükemmelleştirişki küş koşup, madda energiya toru yenice energiya ul əsliyası caylaştırış üstüde izlenip, devletinin energiya bir hatarlıkını kapaletlendirişke birlikte teyhim zor töhpü koşuşunu ümit kılımız. Zhang Wei, Şincan'ın uzaktan bu yan devlet turubu Toru Guroyu'ya köngül bölgelliki ve onu kolluğallıkı rahmet etti. Karhanının tarakiyatı ve Şincan'da kesip kanat yediriş ehvalını tonuşturdu. Bu mındak dedi. Devlet Turbu Toru Guroyu, Şincan'ın 15. 5 yıllık yirik planı ve noktalık kesip caylaştırması için bağlayıp, dikkatini asaslık mesuliyet, asaslık kesipki merkezleştirip, tabi gaz turbu toru, pakiz energiya turbu yolu katarlık, çoğun çoğun turu kuruluşlarının tez algı sürüp, yeniç energiya, madda energiya toru kuruluşu ve kullanış muhiyeti de ülgü körüstüşünü emeliyleştirişini tepki kılıp algı sürüp, yeniç energiya sistemisi berpa kılış küç koşup, devletinin energiya bir hatarlıkını kapaletlendirdi. Şincan'a kesip cahati yardım veriş noktalık türlerini pahalı planlayıp yolu koyup, her millet ammasının iş kuruluşup, kırımın aşırışını ilgiri sürüp, Şincan'ın iktisadi, ictimai tarakiyatı ve halk turmuşunu yakışılışıga teyhimi yakışı mülazimet kılıdı. Can Yingchun, Kadın Kabin, Avtonom rayonunun münasebetlik oralardaki mesul yoldaşla görüşüşke katnaştı.
0: Stansımız haberi. İpek yolu su təcrübəxanası yığında Avtonom rayonunun üçtürlük çoğun pen texnik türünü mərkəzlik başlayıp, diqqətini Şincan'ın su tor kuruluşu ve suçlu kuruluşu yadroluq texnikisi de ötkəlik ucum kılışkı mərkəzləşdirib, su baylıqının tənşəb təqsimlə paylanış bilən ekologiyanı qoğdaşının mas tərəqiyatıdaki real qiyin məsillərini küçəb, əl kılışını oturuğu qoydu. Bu üçtürlük mohim pentexnik türü ayrımalda devlet su toru ramkısta Şincan'ın sağlam su tanponluğu ve ekologilik ıksat rayonu kuruş. Mürekkep geologilik yerge adettin taşkırı alaydı uzun tonil TBM topunu yasaş. Çonkur gömüştüki aşkışlık teknika. Su quruluşu 10 yılda energiyanı kısıp, zapas saklaş ve yeşil energiyanı universal tanışış tizginleştiği aşkışlık teknikiden ibaret. Bunun içindeki dastlab kütürde 4 yıl sarıp kılıp, Şinjan'ın su baylıqını inıqlap, bazırkı su tor kurulması ve su şiltiş kurulmasını əlalaştırış planlandı. Şinjan Yezilik Daşöğüsü'nün profesörü Li Peng mundaq dedi. Ekologik ıksat rayonu nəzərgesini oturuğa koyduk. Kentin vilayet derecelik şehirgiçe andın şehir topuğucu ünümlük maslaştırıp, Şinjan'ın bir bütün terakkiyatını su baylıqı bekhattarlıki kapaletliği iyi kılımız. İpek yolu su tecrübüxanısını Jungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Tın Mingjan kollektifi başlamcı bulup kurgan bulup, devletimizin harbi şimaldın ibaret işki kuruklu kurgak rayonunun alayilikini gözde tutup, sunun aylinişi, su baylıqının taksimlenişi, mürekkep muhiyetki suçlu kuruluşu katarlıq sahalarını çördep, tatqiqat ilip bardı. Tecrübü xanının icraiye müdiri Jiang Ping'en, növbette, Kurgak rayon bostallıqda bir türküm sudun yukarı ünümlük paylanış, şorluk yerini tüzeş katarlıq sahalarına münasibetlik, devlet ve abdonum rayonunun muhim, zoru pentexniki məxsus türlerini alğı sürvat kallıqını eğitip ondaq dedi. Su, tuprak, otlaq, çarbının sağlam tampon tərəqiyatı, Şinjan'daki üçcon vadının su baylıqını uğrullaşdırış ve ekologiyasını əsləgi kəldürüşdən ibarət işkicon türünü planlap layı həlidoq.
1: Stansımız muhbiri Gaumunhui haber kıldı. Deniz yüzünün egizliki 4600 metreden 5200 metreğiz bolğan Karkurum teğinin işkirisi de Şinjan renglik metal kuroyunun çoğun yılğın saydaki az uçuraydıgan metal keninin 3 milyon tonluluk kezeş, tallaş türe hayatlık çekilengen rayondaki naçar moyetini yenipli kalmay, yana əqli iktidarlıq kanun kuruluşu, icadi roda tallaş üner sənetidin ibaret, işki çoğun yadroluk tırakki tayinip, tərəqiyat süretini tizletti. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygacha bu türde iş başarılığın sanayat mesulat kımeti 4 milyard 43 milyon yuan bolup, bulturuk okşaş mezgildikidin 730 bütün %18% aştı. Türü Universal Orullaştırış Kumandallık Merkezde tamğa lık tolgan alaydı çoğun ekranda kan kizish, toşuş, parçalaş, rodu tallaştığın ibaret bütün alıqıdaki görünüş, püskünü parametri, keziş noktası her vakit hareketçen yenilinip duradı. Netçe 10 grupa AI nazarat kılıç tizgilleş noktası kan rayonunun işlep çıkırış rayonunu toluk kaplıgan yedi. Şinjan, Koylun, Lenzuan, Kançılık Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, Partiya Komitetinin əzası, Muavın Başdirektor Şinbo Muhbirga, bu yerden bütün kanının akıl çoğun mengisi hikayeli ki, hizmetçilerin bu yerde her bir üskününün yürüyüş altını her vakit görüldüğünü eğitim mündak dedi. Bu sistemin paydalını barlıq üner sənətini tanışaş, üskünlerini kuzgutuş, toxtutuş, hem de parametrelerini nazarat kılıç tizgirleşini tamamlayalayımız. 5 hizmetçi tağdaki 3000'den artıq üskününü kontrol ve nazarat kılalaydı. Açkışlık yadroluk üskünler yıkarta, sanat üskünlerinin sağlamlıkını közütüş süpüsünü köpeytip təsiz kılıp, her günü keç gündüz közütüş usulunu kolunup, üskünlerinin bekater, mokum haletli yürüşüge kapaletli kılıp atımız. Çoğun yılğın saydaki az uçuraydıgan metal keni, devlet içindeki igizlik, akıl, kan, ülgü türü bolu süpüte bilen, Şujay'nın litiyelik, proksin baylıqı əvzellikigi tayinip, üstü uçuq kan keziş, roda tallaş, saplaştırış bir gavdileşken zamanevi işlep çıxırış sistemisi bərpa kılıp, əqli iktidarlaşkan texniki diyenlik yartış ve öz aldıq roda tallaş üner sənidi de bösiş hasılı kılıp, deniz yüzden igiz kallarının işlep çıxırış ünümü tövən boluş, bexatarlıkını başqırış tizgirleş qiyin boluş, muyut qoğdaş besimi eğir boluş qatarlıq kəsibdiki ortak qiyin məsələlərini sistemilik əl kıldı. Rodu kezilip toşluğun denkken rodu talla sekhiği kırgızılıp, litiyelik proksin rodisi saplaştırılıp. Sektiki bir yürüş, eğir moyetta ayırış, tallaş üskünüsünün bütün ceryanı optimatik yep, halkılık yürüştürülüp. Köp miktardaki leylitip rodu tallaş doğrusunu koşumçu işiltiş acetsiz. Devlet içindeki az uçuraydıgan metal liti rodisi sahası da bu üner sənətinin tuncuk etim kölemleştirilip, kolunilişi hesaplanıdı. Şinjan Koylin Lenzwen Kançılık Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Çelkisi'nin Rodu Tallış Türü Öner Senet Grupsu'nun başlıkı Wang Yenbo, kollektifinin eğir muhitte Rodu Tallış tertipini kullanışta yenilik yartıp, Aklı iktidarlık parametrini Irak'tın tanışaş sistemisini maslaştırıp, tenlerikin tövelletip önümlü aşırış bilen muhit koğda bulgum koyup verişini azaltışta, koş payda elişini işe aşırıqallıkını tonuşturup mündak dedi. Ananiveli elitip Rodu Tallaş Hünar Saniyeti geliştirgen de tennarık tahminen 40% etrafı tövellep, litiylik proksinin asası yığı veriş nispeti tahminen 2% poyini taştı. Liti oksidi süpüte 5%'ini yukur bolgan layakatlik sarıkıl Roda mokum işlep çıkırılıp, kalduk gezilminin metal miktarı 0.13% işçide kontrol kılınıp, baylıktan paydalanış nispeti de süpetcahatiki alkış işe aşırıldı. Şunun bilen bile, sanayide işletildiğin doğrularının işletiliş miktarı zor derecede azaltılıp, her yeri tahminen 10 milyon yuan etrafında tennarık tecep gelindi. Şinjan Koylin Lenzwen Kançılık Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, Partiya Komitetinin Şujisi Baş Müderi Juan Kıming, Karhanının akıl kan kuruluşunu sıcıl zor aytıp, ademsiz meşgulatının derecesini östürüşünü puhtı kadem bilen ilgir sürüp, yıllık tarakiyat nişanına bütün küş bilen atlanğallıkını bildirip mandak dedi. Üskünüllerimizin ayrılış nispeti hazır 95% ki yetip, saha içi de aldın kıkatarda durdu. Kiyinki 20 yılda sılıklaş, leylitiş sistemisinin iktidarını noktuluk yan aytımız. Cümleden leylitip tallaşkı yana nurgun pentechnik selinmiş selip, bazı cihatlarda özgertiş kılıp, bu yıl 9. ayının 33 gündün burun 65 adamsız tok avtomobilinin liniya boyunca yürüyüşünü, şıkaşırışını planladık. Bu hizmetler arkalık mesulat kıymetimiz ve mülkimizin ayrımalda 10 milyar yuandan aşırışka toluk şençimiz var.
0: Stansımız haberi. Hazır Bintuende közük buğday arka arkadan pişip, canoptan şimalı kara bozol yeğiş başlandı. Bepayan etizlerde buğdaylar dolkullab, maşınlarının görüldüğün abazı alınıp durattı. Bintuende üçün şisi Tumşuk şehri 51. tüvendiki tutaş şirketken buğdaylık altın rengi kırgen bulup, buğday başakları toluqtan tutkan idi. Çoğun tipki kombayla toxtumay meşgulat kılıp, oruş, dan ayrışını bir yolulu tamamladı. 51. tüven 3. liyendiki terikçi Tahir Yusuf mındak dedi. Maşını bilen iş kılsa bak kolaylık buladıkken, 90 mu buğdayını 2-3 saatli orup buladıkken biz. 51. tüvende küzük buğday terilgü kölme 43 mu mu bulup, asaskı yukarı, mulkum uzunluk, şorgı çıdamlık, şindun 59. numarını tergan. Tüven meydan boyca buğday otturcu mobişi hosolunun 520 kilogramı yetişim mukumlaşkan. 51. tüven dikkancılık ve ormancılık otlak merkezinin hizmetçisi Ahad İmincan, yezilik teknikleri okşumğun yerdeki buğdayının pişiş tereyitsizlik asasen oruş planını dälcaydı tüzüp çıkallıqını eğitip mındak dedi. Hazır kadar yazlık yığım üçün 35 kombayın tayarladık. 6. ayının 25. günü toluq yığıp buluşunu mülçerladık. Keyinki kademde eniz ornığa 10 mın mu aptaparaz, 23 mın mu uruqlık konuq terişini planladık. Növbette, Beyontan 5. şisi Şuanxı şehirdeki 78 mın mu yerdeki küzük buğday oruluşku başıldı. Şi, tüen, liyelle, yezilik maşını üskörlerini tanışıp, taksimleşini muddattın burun bir tutaş pilallab, kayısı yerdeki buğday pissa, şunu oruşunu şıkaşırıp, buğdayını ambarğı toluq kırgızışke əqiqi kapalatlı kaldı. 89. tüen dikkancılık ve ormancılık otlaq merkezinin muavın modiri Feng Liming mundaq dedi. Buğdayını merkezlik seyti biliş, yeğe biliş hizmetini tertiplik ilgir sürüş bilen bile, buğdayını oğurganınken eniz ornağı teriş hizmetini ilgir sürdük. Beyontan 1. şesi Aral şehirde 440 mın mu yerdeki küzü buğdayını oruş başlandı. Erkaysi seyti biliş karxalları, seyti biliş kapı altını bütün küçü bilen yaxşı işlep, açlıqını satkan aman, pulunu ilişini işka sürüşka hakiki kapı alatlı kaldı. Şinjan Tianshanshu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi Tanen Tebelik Rayonu'nun mesuli Liu Yulong mundaq dedi. Devletning buğday setibili siyasetini qattiq ijro qilib, süpatga qarab baho qo'yib, oshkor setibilib, ko'pchilikning ko'ngillik xotirjam setishiga, shundoqli ochliqni omborga bexatar kirgizishga haqiqiy kafolat qilamiz.
1: Endi 9-nji nöwetlik Jungu Asiýa Ýewropa körgezmesi sähifimiz boýunça anlatyp berimiz. Stansymyz habary. 9-nji nöwetlik Jungu Asiýa Ýewropa körgezmesi başlanyş aldyda durmakda. Her kayıs çaylardaki körgezmeki katnıştıgan karxanla bu xalqara supudun paydalanıp, teyximi çoğun bazar etişini tırışıp kolu keltiriş üçün tayyarlık hizmetini bütün küç bilen yaxşı işlemekte. Bu növetlik Jungu Asiýa Ýewropa körgezmesiye kumuldun yukarı derecelik yeni materyal, yeni energiya jabdokları, ilgar yasımıçılık, yezegilik xas mesulatları, müzüm arkı hem de medeniyet, icadiyet mesulatları münasibetlik 30 neçi karxana ömek bulup teşkillenip katnışıdı. Bunların arasında sanayetinin küçlük yadrosu bolgan, yeni küçler bolgandınızdır. Qoğunun xuş yedi bilen keştini özüge mücessemligen xas mesulatlamaz emez. Şinjang Şinya Üzüm Markı Kesbi Çeklik Şirketinin Jungu Asiýa Ýewropa körgezmesi katnışıp atkınıga uzun yıl boldı. Şirket bu yıl mehsus qoğun təminleş zencirini çördep, qoğun şerbeti, qoğun təminlik meyve arkı katarlık, yürüyüşlük mesulatlarını tetkik kılıp işlep çıkargan bulup, asaslık yeni mesulat süpüti de körgezmeyi katnaştırıdı. Şirketning marka mas'uli Xan Lin mundaq dedi. Naq maydonda aqsiz mas'uliyat bog'lash halqasi hamda tetib beqish mulozimati bilan ta'minlaymiz. Ko'pchilik aroqdan to'liq o'zirlanish bilan birga qumuldan kelgan bu xil shirin ta'mni his qila oladi. Bu bizga markaning tonilish darajasini kengaytirish fursati yaratib beradi. Kumul Kurukluk Portu Merkezi, Tamujna Nazarat Kılıç Başkuruş Ambarı kurup, bir talun tüzümünü yolgu koyup, ambardın bevasite eliş, yetküzüş, kuruk vagon zapas saklaş, Tamujna'yı malum kılıç, ambardı saklaş, bir gövdeleşken mulazimet bilen teminleşini pilalladı. Bu kitimki körgezme arkalık memleketinin herkaisi şeyleri ve otur Asiyadik herkaisi devlet soğudigarları bilen udulaşıp, hemkarlışıkı celip kılıçını kolu keltürmekçi. Kumul Kurukluk Portu Merkezi, Eşya Obratı Bazısı Çeklik Şirketinin müdiri Wang Zhijin mundaq dedi. Nurgun Eşya Obratı karxanaları hem de türler kumulga makallaşıp, Kurukluk Portu ambarda saklaş, port yürüyüşlük esliyelerinin üzlüksiz mükemmelleşip, Şinjan'a kiriş çıkış transport yolu katma şaraitinin sıcıl yakışılınışı türtükü buluşu mümkün. Jungu Ýewropa Otur Asiýa nöwetçi poýizlarynyň ýygyp tutuş ykdydary mu bargan syry mukemmelleşmekde. Bu kumulnyň Şarky Şinjandaky ýygyş nuktasy bolýan oryn bekitmesini ýanymy küçäýtip, kumulnyň Otur Asiýaga çykyrdygan ýygyş liniýasy bolýan iş taksimatyny şekillendirip, Ürümçi nöwetçi poýizlarynyň besimini tarkaklaşdyryp, kumul Jungu Ýewropa Otur Asiýa nöwetçi poýizynyň sygymyny sijil mukym kengäýtdi. Hazır Şiho şehri otura küçük karxanla ilgilik tikleş bağıtçısı caylaşkan Şinjang Ruijishan maşini sazlık uskunalarını yasaş çeklik şirketinin işlep çıkırı sekhida pişiklaş, kepşerlaş, koraştırış katarlılık baskışla tertiplik elip verilmaqta. Şirketinin baş direktörü Sauyan bu kitim körgezmeki katnaştırılığan suyuk besimlik aylanma sapan bir gevdileştirilgen maşininin karxana öz aldığı tatkik kılıp yasıgan kuzir mesulat ikeldi ki, Tuprakı bolgan besimi yenik bolıştak evzellikki iyi ikkallikki. Bunun da meşgulat kılganda ziraatlarının yıldız tartışı ve nemlik, hava, ozukluğunun sınışıgi paydalık ikkallikini tonuşturup mundak dedi. Bu, Şinjan, Gensu, Şiki Moğolunun tuprak hususiyetigi asasen tatkik kılıp yasıgan yeni mesulatımız. Mevkani Şinjan Şihogu koyup, bütün memleket, hatta Otur Asiýa rayonunun tuprakı maskeledigan Avtomatik traktor hem de yürüyüşlük esliyelerini tetkik kılıp içip, yezgilik maşınlarını avtomatlaştırı seviyesini östürdük. Cansu ölküsünün Şinjan'ı kesifler arkalık yardım verişti ki, emeliyleşken belgi türü bulgan Şinjan Su Yuen Biyo Kuruluş Çeklik Şirketi mu, körgezmeki teyarlık kılışının akırgı küçeş baskıçıgı kırdı. Karxana diqqatni kömü qonaqni inchiga bio etish, biriktirish sohasiga markazlashtirib, jami 1 milliard yuanga yaqin mablag' selib, asosliqi yemaklik, yam-xashak sohasi mutlaq ehtiyojlik bo'lgan xurich ishlab chiqarmoqda. Shirkatning muavin bosh direktori Yi Shanglin mundaq dedi. Bu qidimki ko'rgazmaga shirkatimizning asosliq 4 xil mas'uliyatini elib berishni qaror qildik. Bu sup arqalıq texmi köp məbləq salğıçının bio tibbi doğru kəsbinin yoşurun əvzəllikini tonup yetişini, şundaqla texmi köp alaqıdar kəsbi orullar bilən həmkarlışış pürstigi erişişimizini ümit qılımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Dönvo bayramlıq dəm iliş məzgilədə Abdonum rayonunun arqaysi caylarda mol, rəngdar, bayramlıq təbrikləş pahaliyyətləri ütközüldü. İstimal bazarları avadlaşıp canlandı. Soğudışları tarmakları noktalı köz ötüp ölçügen partisi etiş, yemek işmek karıqalarının seti somisi buldur qoxşaş məzgildikidən 4.10% taşdı. Bayram məzgildə Abdonum rayonunun arqaysi caylardaki soğudu sarayı, talla bazarları, bayramlıq dəm iliş günlərdiki istimal alayidliki asasən qaratmalı qalda mal mənbəsini təşkilləşini küşeytib, bazar təminatına yetərlik mal bahasının muqum buluşuğa əqiqi kapalat qıldı. Kumul Dafu Yuan soğudu çəklik şirkti Cinhua Bazarı dükkanının başlığı Zhou Xiaomi mündaq dedi. Xam, yen məhsulatlar, su məhsulatları və tonultulğan göz sapısını zor dərəcdə köpəytib, bayram məzgilədə bazar təminatının yetərlik buluşu, ağalarının tamaq üstləriki yeməkliklərinin üzlüksüz yen buluşuğa əqiqi kapalətli qıldıq. Dönvü bayramdan burun Abdonum rayonluq soğudışları nazardı Şimali Şincan, Şərqi Şincan, Canobi Şincan'daki 14 vilayet oblas şəhərdəki 38 məzlik tağımlar soğudigirini öz içi qalqan 2026 yıllıq Şincan yazbəslilik məzlik tağımları xəritisini elan qıldı. Həm də Beyntən soğudışları idarisi bilən birlikdə 6 ayının 18 gündən 20 günü gecə Ürümçi, Sancı, Turpan, Şeyxansın ibarət 4 ayda bir şəhərdə bir xil təm buluş, təm arqılıq 4 şəhərini tutaşdırış temisidiki Şencan 2026 yıllıq Beyntən bilən yerlikdiki 4 şəhər uşaq yeməkliklər yığılışı pahaliyyətini birləşib hərəkətlənib ötközdü. 4 aydaki 300 yıqın soğudigar pahaliyyatki qatnışıp, Beğutan bilen yerliknin köp xıllıq yemek işmek mədaniyetini namayan kıldı. Sancı şəhərlik yemek işmek cəmiyyetinin başlığı Xiaogang tonuşturup mındaq dedi. Sancıdaki şöbü pahaliyyat meydanımızda asaslıqı körgülü buluduğun gayri maddi mədaniyet mıraslarını namayan kılıp, cəmi 60 neci yemek işmek rayonu 100 neci xıl uşaq yemeklik türü təsis kıldıq. Naq meydanda əm türkə alqısını köpəytkəşkə şəhər ağalır kilib körüplü qılmay, yana yoğqav, zonzni qol silib tügüşünü sinidi. Cayla öz cayının özgücü baylıqı və musabıqı pahaliyyatlarını çördəb, bilət kötki ixsadi əndisini yolqa qoyub, soda, mədəniyyət, sayahəcilik, təntərbiyyə istimalının yoğurluşuqa, özgücü məhsulat, yemək-işmə qatarlıq istimalı türkü boldu. Tarbağatay 20 müsabilik marafon çüyürüş müsabıqısı 6 ayının 21 günü Çöcek şəhərinin Çençuanxu meydanında başlandı. Memleketin arkayısı caylardan gelgen 3000'dan artıq mahir Çöcek şəhərgi cəm buldu. Şöcək bir numar tahtısı bilen Tarbağatay bulaydı da qanğucu oynaştak bütün rayon hukuk mənbədinin bəhirliniş pahaliyetini mas qadamda yolu qoyub, Musabıqıgı qatnışış ispatı bilən köp cahitki mənzira yollarga əqsiz kiriş etibari, əmkarlaşqan mekman saraylarının məxsus etibari, özgüci yemek işmek istimal etibarının bəhirmən buluşunu yolu qoyub, musabıqıgı qatnışış, səyli sayahat qiliş, istirahatını bir punk şəklidi sınaşını işqa şördü. Musabıqıgı qatnışqan mayeri Əlqar Kunduz mındaq dedi. Bir parça numar taqtısı bilalla mənzira yollarını səyli sayahat qılgılı, yataq tamaq itibarının bəhirmən bolğılı bol edikən. Yəni, məxsus çıqra halqıqan sayahat leniyəsi təsis qılınıbdı. Müsabıqını tamamlıqan nəkin səyli sayahat qılsaq, hər işkilisigi dəxil yetməkdi.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendim bu yan el oblastı, Abdonum rayonunun təminat soğudu tor noktalarını mənzir rayonu kirgüzüş, məxsus hərəkətini pahalı əməliyyələşdirib, təminat soğudu bilən mədəniyyət sayahat yuğurulğan, tərəqiyyat əndisini icadi bərpa qılıb, oblastıki 4A dərəcilikdən yuxarı mənzir rayonlarını təminat soğuda mədəniyyət sayahat tor noktalar bilən toluq qaplaşını işğa aşırıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmlikətki yüzləndirdi. Dəmiliş güllərdə Tekes Nayas'daki Лиджи тәминат сода мәдәният саяхат үлеге пункт нуқталарда құрық мейва сүт әсел мәсулатлары ва өзгеше халық өрп адеті мәдәният ижадият мәсулатлары көзіні қамаштырып нұрғын саяхатшыны қадымыны тоқтытып талап сети бірішкі жәліп қалды. Тәминат соды кооперативі саяхатшыларының сәпәрді мал сети болғанда еліп үріші қолайсыз болыштек мәселіні әл қылыш үшін Әмәлі дүкенді сынаш білен торды бейбасты сетіш бірлештірілген қош линиялық тижарет әндесіні ижади елгі қойды.

0: Aydıdın hem madem bahırlanışını işe şurduk. Karmay nefret sebeplik varlıklı gelgen. Milletle iştifaklıkı bu şehrinin coş urup terakki kılışıdı ki en çoğun şenç. Şincan nefretlik şirketinin çarlaş etişinin 70 yıllıkı körgezimi zalıda konu suretle ve konu boyumla kaynan taşkınlık yıllarını üntinsiz bayan kılıp durattı. 1960 yılı nefret eliş ikinci zavut kurulganda 22 milletin bolgan kurgucular tam vaktan yetip kopuşta emgekte bıllı bulup könlümüzünü tok tutup yıldız tarttımız. Nefret almakça iradımızdan yanmayımız deyip kasem bergen idi. Köp yıllık işlep çıkırış, yürüştürüş devamında nefret eliş ikinci zavutu milletler iştifaklıkı, terakiyatı, terbiyesini kündirlik hizmet turmuşku yugurdu. 2018 yılı 2026 yılı iki katı memleket boyunca milletler iştifaklıkı terakiyatıdaki ülgülük orun bulup bahalandı. Şincan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Zavutu Partiya Komitetinin şucisi Li Shang mundak dedi. Her millet işçi hizmetçilerden teşkillengen bu kollektif gerçe şorluk yerde turbatkan bolsak mı? Lekin bu ailenin naayet illik hikayelikini his kıldık. Karmay şehri bu yıl 4. ayda Hemme işte Cunha millet ortak gevdesi enini mustekemleşke ehmiyet veriş, hemme adem Cunha milleti ortak gevdesi enini mustekemleşke ehmiyet veriş, hizmet yönelişini turguzup, altı çoğun mekanizm ornatıp, hizmet yapı kalkısı şekillendirip, bütün şehirdeki 500 bin ammini, 5 tür boyuca topku ayırıp, delce aydı tedbir kullandı. Karmay Şehirlik Partiya Komiteti Birliksel Bölümü Milletler İttifaklık İşleri Merkezi'nin müdiri Shi Guangwen mundaq dedi. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi enini müstahkemleştiğine ibaret, asası liniyeni, ıslahat, terakiyat, mukumluğunun pütkül sahası, pütkül ceryanı sındırışkı türtükü bulup, 2027 yılı muvaffakiyetlik alda, memleket boyunca Milletler İttifaklığı terakiyatıdaki ülgülük şehir berpa kılışını kolluğu keltürümüz.
1: Stansımız xəbri. Şincanın 3 gün davamlaşıdığan toluqsız otur məktəb oqış səviyyəsi imtihanı tünəgün rəsmi başlandı. Cayla və alaqdar tarmaqla imtihan verdiğən oquqçularğa yaxşı mühit yardı bərdi. Sabın şəhərdəki toluq otur məktəbkə örləş imtihanı noqtısı Sabın şəhərlik 1-ci otur məktəbdə təsis qılındı. Ətdiyən saat 9:20-də imtihan verdiğən oquqçular ar qarqıdan imtihan meydana girib imtihan bərdi. Sabın şehirdeki kısmen orın ve karxalla emtihan noktası etrafında mehir şapkat yetküzüş boyunca emtihan tertibini kovdaş mülazimet noktası tesis kılıp emtihan berdiğen okuğuşlar ve atanlarını kolay büyümler ve pidayılar mülazimeti bile naksız təminledi. Şincan, Şihı Mağrıb Məsləhət Beriş Çeklik Şirketi Sabın Şöbüsü'nün məsuli Yin Ruyşan ondaq dedi. İmtihan mezgilinde oquqçular ve ata-analar üçün su, sızğış, qeyrindaş, öçürgüç qatarlıq ciddi kerekli buyumlarını tayarladık. İmtihan bergüci Yin Şuan Kün mındaq dedi. Her bir sualğa əstayil muamil qilib, özümnün haqiqi səviyyemni salmaqlıq bilen cari qıldırıp, 3 yıllık əcrimge 100 kilalıgüdek imtihan bermen. Manas nahiyesi imtihan tertibini qoğdaş əndiyesini umum gözlük başladı. Qon ən tarmaqları bütün yürüşlük kapalat layihəsini aldın bir tutaş pilallab düzüb, amallıq saxlaş boyucu aldın iliş, dizgilləş, qatnışını rabalaşdırış qatarlıq türlü kapalat xizmətlərini bir tutaş pilallab çan tutdi. Manas nahili qon ən idarisi qatnış başqırı çoğun ətirtinin muavın başlıqı veyley mındaq dedi. İmtihan noktasının kırış çıkış eğizi hem etraftaki noktalık yol bölüklerine sakçı küçünü yeterlik oranlaştırıp signal berişini çekleş, başkuruş, tizginleşini kattık emeliyleştirip imtihanı katnışlığın okuqışlarını toşuyduğun optimobilla toxtuğun aman menişki yetekləb, belgilimge kılap optimobil toxtup koyuşunu vaxtıda tügütümüz. Şunun bilen bile imtihan berdiğen okuqçular üçün ciddi işlerle taqabül duruş yeşil yolu içip, yolu tasadüpi yüz bergen ahvallarını tez bertaraf kılıp, imtihan noktası etrafındaki yollarının raban tenç buluşuğu bütün küş bilen kapaletli kılımız. Bordla Mongol Abdunum Oblastı boyucu cemi 4855 okuqçı imtihanına katlaştı. Nurgun Atana mektep dərbasısı aldı da balılarga medet berdi. Okuqçının abisi Weiling mundaq dedi. Balamın ruhi halini yaxşı saxlab, köngüldəkidək toluq otur məktəbə ötüşünü ümid qılıman.

0: саяатчыланы айран калдырды. Жаңсулук саяатчы Савханы мындак деди. Чепип кетип аткан түмөн тулпар мензириси жана Шинжанга жардам берип аткан жаштардын оюну менде эң чоңкур таасир калдырды. Bu bir neçe yılda Şincan'ın sayahatçilikini zor küşü bilen terakki kıldırıp atkallıkını enik gördüm. Sırttan kelgen tekim köp sayahatçının Şincan'ın terakkiyatı ve sayahatçilikini köprek kolluşunu ümit kılı ben. Dörbülcü Nayası yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Medeniyet Tentarbiye faaliyeti ötküzdü. Bu kıdımki Nadam Yığılışta okuya yetiş, Moğulçı çilişiş, ot beygisi Katarlık yaylaktaki erlerinin 3 maharatı türü tesis kılındı. Musabık meydanı da mahirle bir meydanda maharet görsetti. Meydandakile üzülmeyi alkış yanırattı. Bunundan başka menzil rayondaki 10 özgeç kigiz öyde gayri maddi medeniyet mırasları körgezimi koridoru yasılıp, kımız içtiş, kigiz tokuş, Ənənəvi göç yeməkliklərini təyyarlaş, milli kiyim keçək tikiş, ot cabduqlarını yasaş qatarlıq, 13 türlük yerlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları maharti mərkəzlik namayan qılındı. Sayaçı yiliyin mündaq dedi. Bir tərəfdən qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol ünər boyumları körgəzməsini, yəni bir tərəfdən esil ədəbiyyət sənət numarları və oqya etiş, çelişiş müsabıqlarını gördüm. Məzmunu intayın mol işkən, Ənənəvi mədəniyyətini yaqın arlıqdını his qıldım. Kişini intayın hayacanğı salıdıkən. Nəx meydan keyfiyyatı intayın qızıdı. 13-ci növətlik Barkül qeyri maddi mədəniyyət mirasları, məzilik tamla katta mərikisi faaliyyəti nurgun sayahatçını qatını şıqı cəlib qıldı. Nəx meydanda özgüç püsul, naqşı qatarlıq numarla uğurlanıblı qalmay, yana yerlik xogo, qasqan qatlımısı, əmən çöpü, Yağav Katarlık özgüce mezlik tamla sayahatçilerini celip kıldı. Hunelik sayahatçı Ouyang Bo mundak dedi. Hemen çöp yedim. Rengi bek uçuk, bek çıraylık iken, yine yerlik hogo yedim. Barkölünün menzirisi intayını güzelken, kilip körüp ve kışkı erziydiyken.
1: Emdi kısıkı haberle anlattımız. 2026 yıllık Dönvu Bayramlık dem iliş mezgilide Ürümçi Tianşin Xalqara Aeroportu'da toşulgan yolucu 281.300 adem qitimge. Uçup konugan aeroplan 1.935 qitimge yitip, Bulturki Dönvu Bayramlık dem iliş mezgilige siliştirganda ayrımalda 19.175%, 17.134% taşkan.
0: Şinjan'ın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6. ayının 24. günü çüştümbürün saat 13'de ilan kılınırdı. İmtihan vergüçüle Abdonum Raylılık Mağarıp Nazareti, Abdonum Raylılık Mağarıp İmtihan Mehkemesi, Şinjan Memuri İşle Mulazımı Toru Katarlık, Hükümet Toru Biketlerde neticesi ve red tertipini sürüştürüsü bulundu. Eğer özünün neticesinin gümallansa, 6. ayının 25. gündün 29. günü geçe tızımlatkan oturu mektep ya ki turuşluk caydaki mağarıp imtihan aparatıga kayıtı tek sürüşüne ıltımas kılısı buludu.
1: Qashqar viloyatining 4-nchi navbatlik yoshlar o'smirlarning odamsiz ushbu musobaqasi ham 2025-2026 o'qish yilidagi mamlakatlik yoshlar o'smirlarning amgak mahorati va aqliy iqtidorlik loyiha musobaqasining Qashqar viloyatidagi tanlash musobaqasi yaqinda rasmiy boshlandi. Musobaqada odamsiz ushqudu vazifa o'rindash, aqliy iqtidorlik programma tuzish, loyihalash, AI ijodiy asri qatorliq ko'p xil musobaqa ta'sis qilingan bo'lib, Qashqar viloyatidagi 1500 yosh o'smir bir sahnada kuch sinishib, fan texnikalik yangilik yoritish mahoratida baslashdi. Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava bulutlu, bazı ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 22-31 Celsius'ye gradus kışı. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-30 Celsius'ye gradus kışı. Çöçekte hava bulutlu, keyin içilidi, temperatura 17-34 Celsius'ye gradus kışı. Xulcuda hava uçuk, temperatura 18-32 Celsius'ye gradus kışı. Bortlada hava bulutlu, keyin içilidi, temperatura 19-34 Celsius'ye gradus kışı. Qarmayda hava uçuk, temperatura 23-35 Celsius'ye gradus kışı. Kütünde hava bulutlanıp keyin içilidi, temperatura 18-34 Celsius'ye gradus kışı. Şehanzda

Bırak yağmur yağıp keyin hava ijiladı. Temperatura 22'den 32 Celsius'ye gradus kıça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius'ye gradus kıça. Kumulda hava bulutlanıp otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 31 Celsius'ye gradus kıça. Turpanda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 25'den 36 Celsius'ye gradus kıça. Korlu'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 29 Celsius'ye gradus kıça. Aksu'da azraq yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 17'den 30 Celsius'ye gradus kıça. Atışta hava ucuq. Temperatura 15'den 29 Celsius'ye gradus kıça. Kaşkar'da hava ucuq. Temperatura 16'den 29 Celsius'ye gradus kıça. Xotan'da azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 23 Celsius'ye gradus kıça. Ürümçi'de hava bulutlanıp, bazı ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius'ye gradus kıça buladı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şenjan Radyo Televiziya Stansısının ettigenlik haberler programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mekray Osman, Amine Nurahmet, Van Soji, Muarir Muhammed Devel, Geni Kadir, Mesul Muarir Sulkumar Kurban, Dektörleri Hasancan Savut bilen Sulpiye Mahmud. Şenjan Radyo Televiziya Stansısının ettigenlik haberler programısını anlıqının lağı rahmet. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмо көп сарқыл мәзмұнлардың қабардар бұл алайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Urumchi Midong rayonidagi 114 Kona Ultraq rayon qo'rimi tizimligi shaklida o'zgartildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda g'arbiy shimoldagi dengiz yuzidan eng egiz joydagi shamol elektr turining to'liq sig'imchanlik bo'yicha to'rg'i ulashda oxirgi kuchash bosqichiga kirganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda mengi paralich kesligi giriptar bo'lgan bolalarning onasi Oynurni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'lib.

0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Altıncı ayının 17. günü Şincan yakşı cayı. Barçı halk çaldı sazı. Yüten mi bar bu nəğmede baş temisidiki 2026 yıllık Şincan Mərniyet ve Sayahat Terakiyat yığını Xotan şehirde ötküzüldü. Yığında bir koşulgan bir koşulgan en faaliyet sistemisi kolunulgan bulup Mərniyet Sayahat Terakiyat yığını, Xalqara Sayahat Sodigarları yığını ve 100'den artık yürüyüşlük faaliyetini öz işçiye alır. Yığında 14-5 yıl mezgeledeki Şincan'ın Mərniyet Sayahat Kəsbinin netici kağızı sistemilik əsləb ötüldü. 15-5 yıl tərəqqiyat yeni planı aldın uğurlaştırıldı. Dünyadaki 5 kıt'a 24 devletin kelgen mihballa 31 halkaralık sayahat sodigeri yığınğa katnaştı.
2: 6-nji ayının 19-njı günüden 21-nji günügeçe 2026 yıllık Gülünüp ronaq tepiwatqan gayri maddi medeniyet mirasları Şinjan pen texnika arqalıq gayri maddi medeniyet miraslarını körgezme qilish, almashtirishqa quvvat qoşuş hamda yazlıq gayri maddi medeniyet mirasları mahsulotları setibilish eyi faaliyeti Qarmay şehirde ötkizildi. Bu Şinjandagi tonji pen texnika arqalıq quvvat qoşuşni yadro qilgan gayri maddi medeniyet mirasları markaz faaliyeti. Faaliyet başlanış mürasimi, rakamlık gayri maddi medeniyet mürasları, cülalanğan gayri maddi medeniyet mürasıdan ibaret 3 asası tema bölükini öz işçige aldı. Bunun işçi de rakamlık gayri maddi medeniyet mürasları bölükü de 15 pen texnika öz ara təsir körüstüş türü köngül koyup yaratılgan bulup, tamaşibilla elip yürgül buluduğan VR közeynikini taqab, çökme boşluğa kırıp, Tir qorjaq oyuni hasilligining AI loyihalash usulini sinab baxsi bo'ladi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Ürümçi Meydun rayonudaki 114 konu oltırak rayon korumu tizimdeki şeklinde özgertildi degen mezmunda sözlep birimiz. Ürümçi şehri Meydun rayonu Nanyon mahallesinde kölümü 8000 kvadrat metreden aşıdığan bekar turgan kakaslık özgertilişke başladı. Kezish maşinesi uyaktan buyakı ötüşüp turattı. Beton asasi Kavati kuyulup bolgan bolup işçila aldın kömülgen detallarını oruntu batattı. Uzak ötmey basketbol meydani, paytop meydani, tiktak top meydani, toktalgı meydani bir gevdi kılıngan mereniyat tenterbiye bağısı bu yerde barlığı geledu. Ahala huanlı közleri ümitki tolgan halda, Tosuk sırtıda turup ilgiri yazda derizini eşiği cüret kılalmaydım. Hazır her günü bu yerinin baldırarak putuşunu ümit kılmen dedi. O turduğun bina bu boş yerge yakın bulup ilgiri maşinle kalayımkan tohtutulattı. O çöple ösüp ketken idi. Paşa bek köp bulgaçka derizini eşiği cüret kılalmaydı. Bugünkü künde kuruluş etirti her günü işlep küçük bakçıda kündün künge özgürüş bulup atattı.
1: Bundaq özgürüş Meydun rayonidagi konu oltıraq rayonlarni özgertishning jallıq bir tarifi.
0: Bu yil Meydun rayoni yattik hocha yezi bazarining qoplagan necha 10 ming aholiga nap yetkizadigan 114 konu oltıraq rayonni özgertish turini yo'lga qo'ydi. Ilgirkiga o'xshamaydigini bu qitimqi o'zgartirishda yo'lga qo'yilgani amma zakaz qilish, hukumat hisobot qilishdan iborat qo'rimi tizimliki shaklidagi andizi qo'llanilgan bo'lib, nimani o'zgartirish, qandoq o'zgartirishda aholilarning degini hisob bo'ldi.
1: Nanyuan bog'chisi bu yil o'zgartirilgan turi ichidagi ko'lami eng cho'ng bog'chi turi. Qurilish bitgandan keyin atrofdagi 30 nacha bino va 2 maktabga ta'sir ko'rsatdi. Şehir ahalisi, Wang Juntao'nun balisi, mektepten kayıtkanda bu meynet kalaymıkan yoldan ötetti. Bunundan o ensireple turatdi, o mundaq dedi. Kuruluş etirdi iş başlayan günü, men alaydan bir ayılınıp çıktım. Kızış maşinisinin avazı alınışı bilenle hatırcan bulup kaldım. Bunundan keyin balam, mektep dervasıdan çıksıla bir hatar hem azadı bağıcını köreleydiğen buldu.
0: Meydun rayonu kuruluş idaresi kuruluş universal başkuruş mülazimet merkezinin kadri Li Jialong tanıştırıp bundaq dedi. Konu mahallelerini özgertiş, asasi türdün derecesini östürüş türüge tedirici özgermekte. İlgereki ögzidin su ötüşünün alını iliş, yolunu katıklaştırış, kökertiş, köçet, toluklat tikiştin başka bu yıl gene tok liniyesini yergi kömüş, ot öçürüş eslehelerini sepleş, amevi katnaş bekişti tesis kılış, meriniyet tenterbiye eslehelleri meydan yürüyüşlük kuruluşu katarlık mezmulla koşuldu. Bafang mahallesi de 94 mahallenin toksimini yergi kömüş kuruluşu maskedemde ilgiri sürüldü. İlgiri beşinizli kötürsünüzli körüdüğen boşluktaki ömüçük turi asta asta gayip bulmakta. Taşkı kıyafetten içki mezmunu gıça, oltırak rayon içidin, oltırak rayon sırtı gıça, Meydun rayonunda halkının hal ehvalını soraşını yetekçi kılgan şehir yenilaş herkiti kanat yaydırılmakta.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Garbi Şimaldaki deniz yüzünün en egiz caydaki Şamal elektrik türünün toluk sığımçallık boyunca torgu ulaştı. Ahırkı küçeş baskıçıgı kirgenlikini tanıştırımız. Pamır egizlikedeki tağ omurtkısı da Huan'ın Kızılsu Oblasti Akçi Nayesi 300 bin kilovatlık Şamal elektrik türü ahırkı küçeş baskıçıgı bütün küçbilen atlandı. Mölçerlenişçe 2026 yılı 6 ayının 30 günü toluk sığımçallık boyunca torgu uğrunuşunu işe aşırış planlandı. Bu memleketimizin Garbi Şimal rayonundaki deniz yüzünün en egiz caydı kurulgan Şamal elektrik türü bulup Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastının Akçi Nayesi Karabulak yeysidiki tağlık rayonuna caylaşkan. Deniz yüzünün en egiz cay 3700 metrege yetidi. Türkiye cemi 1 milyard 199 milyon gen meblağ silingan. Generatorla sığımçallıkı kölümü 300 bin kilovat. 45 şamal generatoru orundulgan. 2025 yılı 7 ayının 15 günü iş başlangan. Tür işki kiriş türülgenden kin yıllık 30 tok çıkırış miktarı tahminen 610 milyon kilovat saat bulup Cenubi Şincan rayonu tok menbesi kurulmasının açkışlık tolukluması bulup kalıdı.
1: Kuruluş başlangandan buyan kuruluşçıla katlık soğuk, boran ve mürekkep yer şekli elip gelgen katma kat sınaklarını yenip 2026 yılı 2 ayının 2 günü Tunca Türküm'deki Şamal generatorlarını torgu ulaşına tamamladı. Növette tür toluk sığımcalık boyunca torgu ulunup tok çıkırışının ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi.
0: Bu yerde kuruluş kılganda havarayı bilen vakit halışış en çoğun kırız. Deniz yüzünün egizliki yukarı rayonlarda kattık boran köp çıkıdı. Petlik şamal süreti daim esip kuraştırışının bekaterlik bosoğu kımetidin eşip gidiyordu. Huan'ın halkara kuruluş tekniki çeklik şirketinin Türk kuruluşunu umumi ödü mesulü Gauhaf'ın tanıştırıp mundak dedi. Biz hem şamal çıkışını arzu kılımız, hem şamal çıkıştın korkumuz. Esip kuraştırganda şamal süreti sekundağa 5 metreden eşip ketmesi gerek. Sekundağa 8 metreden eşip ketken haman cezmen meşgulatını vaktınca tohtudumuz. Bu cay asaslıkı Cılgış hamalının tesirge uçuraydı. Şamal energiyesi baylıqının önümlük paydalanış yıllık saatlik sani 2800 saatki yetidi. Lekin kuyun şamal şiddetlik ekimi bir kadar güçlük bulup şamal yönelişi özgürüşcan, petlik özgürüşü tez.
1: Şamal generatorunun hacimi okşaşlan kişini hayran kıldırdı. Bir tal kanatının uzunluğu 108 metre bulup, tahminen bir ölçemlik futbol meydanının uzunluğu tenkildi. Çakpeleknin diametri 220 metre yetidigan bulup, şamal bilen uçuruş kölümü 5 futbol meydanıdan aşıdı. 125 metre egizlikteki munarsıman silindir 40 kavetlik binanın egizlikige baravar keledi. Bir generatorunun umumi egirliği 770 tonnadan aşıdı.
0: Meydan rayonunun geologiyalik şaraiti mürekkep, taş köp, topu az. Tağ cinisleri katlık bolgaçka, ul töşke teşiş ve ulunu kolaşının kıyılık derisi zor. Kavip hatırı yukarı, tağ yolu hatarlık, toşuş aralıkı yırak. Hava intayın soğuk bolgaçka, her bir kıtımlık toşuş, sevrçallık ve teknikini sınaydı. Türk kuruluşu kespi enjineri Van Dunya tanıştırıp bundan dedi. Tağda əsildilə yol bolmağaçqa vaqtlıq yol eçişqi toğru gəldi. Bəzi tağ edirləni yancış bolqısı bilən u da nəç gün məşğulat qılğanda, u da nəç 10 gün məşğulat qılğanda andın açqılı boludu. Kuruluş materialları üskünləni toşuğanda hər bir aylanmadan aylanğanda, hər bir böləkdən ötkəndə dəl caydı hesablaşqı toğru gəlidu.
1: Meşgulat közlek mezgilini çan tutuş üçün kollektif meteorologiyalik aldın signal beriş ve hareket haltıda tanşeş mekanizmi ornatıp, her kaysi generator ornının deniz yüzdün egizlik perqi ve meteorologiya kanuniyetigi birleştirip, perqlik kuruluş lahiyasını tüzüp çıktı. Deniz yüzüdün egizliki 2700 metrdin 3700 metrgıcı bolgan aralık şamal çıkışını arzu kılış, hem şamal çıkıştın korkuştak asma koraştırıştın soğuk hava, katlık cins ve xavp xatar xırısı ul selip ötkelgü hücum kılışkıca bu kuruluşçıla Pamir egizlikideki tağlanın çoğullarda şamal energiyasıdan paydılınış, yeşil energiyani koğuluşka casaret bilen atlandı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde meni paralıç kesilge giriptar bolğan balalarının anısı Aynur'nu tanıştırımız.
1: Şinjan Qashqarda bir top alahide balalar var. Ula Aynur xalıqni ana dep çağırdı. Ameliyette o ulanın öz anısı emez.
0: Aynur xalıq Qashqar şehirlik anıla ailesi meyip balalar mulazmet merkezinin müdiri. Şundaqla kesbi advokat. 2026 yılı 4. ayda o 2026 yıllık yeni devir yaşla avantgardin namığı erişken. Bununun ilgiri o yine Şinjan Uygur Atunum Rayının ahlak nemunitisi, memleketlik münevver 5 yıldızlık pidai katarlık nurgun şereplagi erişken. Lekin bu çaknığın namlağa seliştirgan da o sebey balalarının anısı buluşunu bekrek kadirleydi.
1: Aynur'nun sınlısı tuğuluşudunla meni paralıç kesilge giriptar bolğan bolup, 13 yaşı kırgende mu gep kılalmaydı, mağalmaydı. Turmuşta özünün hacitidin özü çıkalmaydı. Aynur öynün çoğu bolu süpti bilen, kiçkiden tartıpla sınlısının haldın haber iliştek iğir vazipini zimmisige alğan. Aynı yılları o sınlısının asta-asta çoğun bolu atkan bolsa mu, lekin baştan ahir erkin hareket kılalmaydıgan halette toxtap kalgalıqını görgen. Bu xil iş ağırıtış onun kalbige bir tal uruqını kömgen.
0: 2011 yılı Ali Mektep'ni pütküzgen Aynur. Ali Mektep kent kadırı bolup, Qashqar şehri Dövlet Bağ Geysi Tavuğuz kentide vazife ötügen. O her kitim kentkilerini ziyaret kılıp etip, meni paralıç kesilgi giriptar bolğan balalarını uçuratkanı da özünü tutval almay ulanı kucaklaydı. Çünkü bu balalar onun sınlısıgı bekle okşa etdi. Kontrol kılgılı bolmaydıgan tenge kapsılıp kalgan bu balalar okşaşla başkalarının özge dikkat kılışını, köyün işini arzu kılattı. 2013 yılı tasadibi pürsette Aynur Tor arkalık Guangxi'deki bir profesörünün Qoshkizek kızları üçün salametlikini əsilgi keltürüş merkezi kurgallık hikayesini igeledi. O könlüde salametlikini əsilgi keltürüş məşqi arkalık meni paralıç kesilgi giriptar bolğun balalarının hareket iktidarı ve turmuz sübütini yaxşılıklı bulamdı dəb oyledi. O Guangxi Nanning'deki Ançi ailesi meni paralıç kesilgi giriptar bolğun balalarının salametlikini əsilgi keltürüş merkezinin kurgutsi Wang Fang bilen alaqılaştı. Wang Fang Şinjanlıq bu kızın səmimiyetidin təsirlenip, onu haksız övünüş pürüstü bilen təminledi. Şu yili Aynur 3 qetim Guangxi'yi berip, salametlikini əsilgi keltürüş maharetini sestebilik ögendi. Öyge kaytkandan kiyin o her günü sınlısının salametlikini əsilgi keltürüş meşgi kılıçını davamlaştırdı. Möcize az-azdın yüz berdi. Sınlısı mağalmaslıktın asta-asta özünün addi hacitidin çıkışını ögendi. Sınlısının her bir ilgirilişi huddi nurgu okşaş Aynur'un kalbedeki guva yolunu yoruttu.

0: istifa berib, bütün vücudu bilen amevi menfaatdarlık işlerine kirişti.
1: Lekin arzu nahayti mol bolsumu, lekin reallık hırsqa tolgan idi. Anıla ailesi de kullanğını bütünlay haksız buluş endisi bulup, bu bütünlay turaksız ijtimai iyanigi taynıştın derek beretti. Meblağ yetişmeslik, əslihala oddi buluş, ata anıla düşenmeslik qatarlıq türlü kıyınçlıkla tüpeyli Aynur keçici uxlayalmaydı.
0: O, haq ilişni mi oylaşkan, lekin iğızıgı kelgen gepni yani diyelmegen. O, eğer haq ilinsa, ata anıla meblağ meslisi sebebidin balalarının salametlikini əsliki keltürüş meşgidin vazgeçse, balada hakikaten ümit kalmasıgıdın ensereymen, dedi. Merkezin normal yürüyüşü üçün Aynur özünü hasiyetlik ademge aylandırdı. O, kündüzü merkezde anı bulup, balılağa salametlikini əsliki keltürüş meşkini əstaydil işildetti. Ata anılanı sevrçalıq bilen terbiyeleydi. O, vaxt çıkarıp koşumçu advokat bulup, dilo beciriş kirimini merkezinin yürüyüşüge işildetti. O, oxşaşlı ayal, ana, kız bulup, ailenin eğir yükü oxşaşlı onun zimmisige yüklengen idi. 2020 yılı Aynur'un hayatıdaki en kaygılık bir yıl boldu. Darısı kesel sebebinden vapat boldu. Özü tehi yakınlı operasiya kılınğaçka salametliki tehi əsligi kelmegen idi. Köp ketimlik zərbi astıda o bir mehal gangrap mı kaldı. O anısıga könlüdeki gepni kılıp, bulmasa anıla ailesini takıp etmekin dedi. Onun gepi tügümeyi turupla, anısı taram taram yaş döküp, onun kolunu çın tutup, öydeki işlerinin hemmesini men üstümge alayım. Sizge balı bakçı bolsam mı bulurdu? Herkes vazgeçmen, dedi.
1: Anının ısık yaşları huddi, iğir bulkuğu uxşaş, onun yürgüge kattık uruldu. O, öz keyfiyatını yoşuruş üçün, işik aldığı berip, bir bimarının anısıgı telefon kıldı. Telefonda balının yana bir yeng ilgirleş hoşallık yetkizildi. Şu tapta kıyalmaslık ve mesuliyet onu vazgeçiş girdabıdan kaytırıp geldi. O göz yaşlarını sürtüp, çişini çişlep, berdaşlık berişine karar kaldı.
0: Aynur'un hayriyet işleri partiya ve hükümetin kollışı ve cemiyetki her sahanın gamxorluğuna erişti. O, tınşın amevi menfaat qatarlıq supola arqılıq iyanı toplap, merkezin uzak muddet yürüyüşüge kapaletli kıldı. O, yana Guangxi Nanning'nin təcrübelerini örne kılıp, salametlikini əsligi keltürüş, mağarıp ve terbiyeni birleştirip, balılanın cemiyetki teximi yaxşı sığıp kirişige yardım berişini ümit kıldı. 2023 yılı Aynur'nun yana bir salahiyeti köpeydi. O, Atunum Raylıq siyasi kengeçinin əzası boldu. O, nəgili barmasın, kilin hatırı dəptərini yenidi elib yürətdi. Hatırı dəptərgə yığının mühim nuxtları təkşürüb tətqiq qiliş təsiratı, söz qiliş orginali və amının təlifi rətlilik hatırlangan idi. O, bu şənçini yerdə qoyuşu bolmaydı, deydi. Aynur Xalıq sığınlısının halının haberi eriştin tartıp, anıla ailesinin kuruşuqca Ali Mektep kent kadırıdın Atunum Raylıq siyasi kengeçinin əzasıqca on neçi yıl vaxt sərəp kılıp, kan tomurdun urğup çıkan muhabbetini sansızlığan ailelerini yurtuduğan mayaqqa aylandırdı. O, bu balılarının öz anısı bulmuşum o, lekin ulağa anılıq, ıllıqlıq ve ümit beğişlidi. Onun hikayesi kişilerde bir adamın kançlık yırakı meneşi onun kademege emez, belki onun yürükünün kim üçün soğuşuğu bağlıq işkerlikini bildirdi.

Cumhuriyetinin ailesi. Rengar Büyük Cumhur, bizning baxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Mening Ailem programmasını anlayışlarını karşı alımız.

0: 3-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
4: Saat 14'te Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıtin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıtin Apitalı yardım berdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka hemrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Şıtin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
0: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb süp süzük bulaq kəbi qalıb dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
8: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib sınaqlara baş əymək, teximu çolalınıb rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi məkanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ənənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb ravajlanıb Əvlat mı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
9: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anında uçulan. Emdi, Abdunumur ayınımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulut bulup, bəzi de ötkinci yağmur yağıdı temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşaya 3-4 ballı qarbi şimali şamalı çıkıdı. Altayda azıraq yağmur yağıdı temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşaya. Çöçekte hava bulut bulup keyin ecelidir. Temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuşaya. Gülcide hava ucuk. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuşaya. Bortlada hava bulut bulup keyin ecelidir. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşaya. Qaramayda hava ucuk. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşaya. Köytende hava bulut bulup keyin ecelidir. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşaya. Şihanzide azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşaya. Sanjide hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşaya. Kumulda hava bulutluk bulup keyin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşaya. Turpanda hava bulutluk bulup keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 25'den 36 Celsius gradus kuşaya. Korulada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kuşaya. Aksu'da azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşaya. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus kuşaya. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşaya. Xotende azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 23 Celsius gradus kuşaya. Ürümçide hava bulut bulup, bəzi de ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşu buludu. 3-4 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızı boyunca anlaşıbıyorduk. Yaxdırıb anlıqınınla ağır rəhmət. Slushitin aboneçilər terminalını çürsənlə, texəmi köpməz.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Növette Bərq Urup Eçilğan Gül namlıq Kırgızçı Naqşı'dan birlikte özür alaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar xəbər diqqətinizə buludu. Bir ipək torluq basma karbon elektri qutubu arqılıq bir neçə tamça qanğı tayınıb 10 minutla ruhi kesəllik türüdəki doğrularının qandiki qoyuqluq dərəcəsini ölçigili buludu. Yıqında Xunan Çanşada ayaqlaşqan 9-cü növətlik doğrgərlik mülazimətədə yenilik yartış müsabıqısının məmlikətlik həlqılğuç müsabıqısıdə Şincan Tibi Daşı Qarmıqıdaki 1-ci doktorxana doğrgərlik bölümü kollektibi öz aldığa tədqiq qılıp yasıqan Odan Ping qandiki doğru qoyuqlıqını tez təkşürüş təcrübü doğru qutusu türü məmlikət boyuca çempiyonluqı erişdi. Bu Şinjandagi davolash apparatlarining tunji qitim bu turlik musobaqada chempionlikni qo'lga keltirishi hisoblanadi. Odan Ping elishib qilish kesli va qo'sh fazilik to'solg'uni davolashda doim ishlatiladigan dori. Bu xil kasallikka uzun muddat hatto umr vayat dori ichishga to'g'ri keladi. Lekin miqdori tuban bo'lsa unumi bo'lmaydi. Yuqori bo'lsa uyquga xumar bo'lib qoladi. Samirib ketadi. Şuna, nopozluq körsətmədə qandiki doğru qoyuqlıqını qərəlik ölçəb duruş təvsiyə qılınıdı. Ənənvi usulda suyuqluq, xromatografi, qatarlıq, çoğun tipdiki üskünləgi tayınıldıqan bolub, tənərxi bir qədər yuqri, məşğulati nisbətən mürəkkəb idi. Şincan Tibi Daşı Qarmıqıdaki 1-ci doktorxana doğrgərlik bölümünün müdiri Yang Jianhua tunuşdurub mündaq dedi. Hazırqı təkşürüş, Ölçəş, çoğun doktorxanılarının mərkəzi təcrübəxanısıqa mərkəzləşkən. Asasi qatlam davalaş aparatlarının köpüncisi də təkşürüş ilib barğılıb olmaydı. Məxsus, yuqri dərəcəlik doktorxanılığa berişik doğru gelidu. Yəkkə, musabigə, neç saat hətta onun dümü uzaq vaqt ketişi mümkün. Adətə bir neç gün saqlıqandın kiyin, ondın nəticisini alğılıb oludu. Bununqa qarıda Yang Jianhua kollektibi Paytaxt Tibi Daşödün Profesor Kung Weijun kollektibi bilen birleşip, elektro-ximiyalik senzor texnikası asasıdaki tez tekşürüş təcrübe doğru kutusunu öz aldığa tədqiq qılıp çıxdı. Bu məhsulatqa ipek torluq basma karbon elektro kutubu işiltilgən bulup, molekula izi texnikası bilen birleştirilgən pəqat 0,13 ml qan ketidu. 10 minut vaqt sarf qilinadi. Odan Pingning qondagi doğru quyuqligini o'lchab chiqilib bo'ladi. Tekshirish aniqlik darajasi ananviy uskunalar bilan o'xshash bo'ldi. Hozir bu tur davlatning kashfiyot patentiga iltimos qilinib, natijani mahsulotga aylantirish tezlatilyapti. Shenjangdagi tunji klinikalik genni kengaytib tekshirish guvohligidan o'tgan klinikalik To'g'ri, doğru ishlatish tajribaxonasi bo'lib sifati bilan bu doktorxonaning doğrgarlik bo'limi 110 xildan ortiq doğrining qandiki doğru quyuqligini o'lchab tekshirish, doğru ishlatish genini o'lchab tekshirish iqtidorini hozirlagan bo'lib, bu qitimqi tadqiqotni xalqlik texnik tirki bilan ta'minladi. Yang Jianhua mundaq dedi. Bu tajriba doğru qutisining mashg'uloti oddiy, universal tanarxi Ananvi üskünlərininkidən tövən, kəlgüsüdə nahiyyə dərəcəlik doktorxana, məhəllə səhiyyə mülazibət mərkəzi qatarlıq, asasi qatlam davalaş aparatlarda umumlaşdırılışıdın ümid bar.
1: Şinjan radio televiziya stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal qosuz həmrə boludu.
2: Saat 8.20-də Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi yeninizdiki xəbər həmrəyiniz. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radio anlayalaysız, xəbər körələysiz.
3: Saat 9.20-də Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi yeninizdiki səfər həmrəyiniz. Yol əhvaldın, uçurlardın xəbərdə bolalaysız.
2: Saat 11-də Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi yeninizdiki ijadiyyət həmrəyiniz. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20-də Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi yeninizdiki pul tijəş həmrəyiniz. Juğulamın ömrünü tamak biletik almaştırıp, hem pul tijəysiz, hem hatırcam bulsiz.
2: Saat 14-də Sılu Şütin Abditalının 6.0 pilos nusqisi yeninizdiki turmuş həmrəyiniz. Sılu Şütin Sodi şəhərçisinin Şincanlıq özgüç soğuklarını xalqan çağda setib alalaysız.
3: Saat 16'da Slow Shooting Updital'ın 6.0 Plus nusukse yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Updital'ı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Slow Shooting Updital'ın 6.0 Plus nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yiz kılısız.
5: Saat 19.20'da Slow Shooting Updital'ın 6.0 Plus nusukse yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak dizimli kibar.
6: Saat 20.20'da Slow Shooting Updital'ın 6.0 Plus nusukse yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Slow Shooting Updital'ın 6.0 Plus nusukse yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Slow Shooting Updital'ını çürüp serhil mezmulladın huzurunu.
8: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küşeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küşeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
9: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıq

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılı şirtin abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıkılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet, Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası hisabat numarı nami uçuri qalaymıqan buluş ahvalini məxsus tüzidi. Sanji Oblastlıq Otra Xalq Sot Məhkimisi 10 tipik dilo misalini ilan kıldı qatarlıq haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde acıraşkandın kiin burunki erinin orunda 90 neçimin yen öy karizini kaytırgan bolsa tölü tıvalgılı bulamdu diyen dilo misalini anlayısla. Ama üçün emeli işkilip bir sahipimizde teptiş teklifi boyca del cayda tomur tutup kesel görüp puhravi karhanalarının göçüklerini etip teşkili tüzüm orun çıkı yerden berildi digen dilo misalini anlayısla. Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Merkezi Komitet, Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanası yakında uxturuş besip tarqıtıp, 3 aylık sap buluş, hisabat numarının nam uçuri qalaymıqan buluşunu tüzeş məxsus hareketini kanat yaydırıp, hisabat numar nam uçurda saklanan gavdelik meselelerinin merkezlik tüzüdü. Namni saxtılıq bilen körüstüş, salayetini niqaplaş, belgelimegi xilap uçurlarını arlaştırıp koyuş, nam uçuri qara, külren kəsb buluştun ibaret tört türlük meslegi qarta, tor biket supularının tor mesuliyetini qattıq əməlileştürüşüge hedekçilik qilip, hisabat numarı nami uçurini bütün ceryallıq başkuruşunu yanımı mükemmelleştirip, sap tor boşluğunu sicil berpa qalıdı. Bunun işi de namni saxtılıq bilen körüstüş, nam kıskıca tonuşturuşka akbarat olurluğunun uçurunu kıstırış ya ki akbarat, haber, ilan kılış katarlık akbarat taratkı haslıqı ige bayallarını işiltip, nopuzluk uçur saxtı körünüşü peyda kılış. Danlıq şəxslərinin isim familisini bivasit işilti veriş ya ki hukuk

0: Bildirilmeyen ahvalda danlık şahslarga münasebetlik mezmullarını köplep ilan kılış. Münasebetlik nam, baş süret, avaz, obraz katarlık amillerini işiltiş. Danlık şahslarının hesabat numarı ya ki danlık şahslarının sep hesabat numarı kıyafetine kırılış katarlıklarını öz içine alıdı. Belgelemeye hılap uçurum meseleleri baş süret, nam, kıskıçı tonuşturuşka belgelemeye hılap taşkı ulun işini kıstırış. Bir taraf kılıngan hesabat numarı asasi gavdisi belgelemeye hılap halda tızımgı aldırıp kaytadın peyda buluş hem nam kıskıçı tonuşturuş katarlık halkılada əsledeki hesabat numarı bilen bulgan münasebetidin şapi berip bağlap yaman gərəzde mestanılarını cəlip kılış ekim cəlip kılış katarlıklarını öz üstüge alıdı. Uxturuşta mundaq tələb kılındı. Her kaysi caylardaki tor bihaterliki ve uçurlaştırış tarmakları siyasi yüksekliğini östürüp, mesele yönelişi de çıntırıp, tor biket supularının dikkatini tor abonucularının hesabat numarı nami uçurudaki tipik meselelerin merkezleştirişine heydekçili kılıp, meksus hareketinin hizmet talepine seliştirip, hesabat numarı nami uçurunu tızımı aldırış, şiltiş ve özgertiş katarlık hareketlerini umumizlik kalıplaştırıp, hesabat numarı nami uçurunu bütün ceryallık başkuruşuna sicil küçeltişi gerek. Tor biket supularının kespi salahiyetini delilleş tertipini inçkileştiriş, əlalaştırışıgı heydekçilik kılıp, abonucularını talep boyca kespi salahiyetini delilleşini kanat yaydırışıgı yitekleşi, hem şahsi uçurunu koğdaş aldınki şartıda salahiyetini delilleş uçurularını ammığı körüstişi gerek. Gevdelik meseleler saklanan tor biket supularına karata kanun belgeleme boyunca bir taraf kılış, cazalaş tedbirlerini kolunup, tekşürüp tüzütüşünü, caydı emelileştirişini yakşı işleşke heydekçilik kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Yakında Sanji Huizu Autonom Oblastlık Ottara Halk Sot Mahkemesi aman saklaş arkalık muressa kılışını ilgiri sürüş, aman saklaş arkalık icra kılışını ilgiri sürüş, aman saklaşını mecburi icra kılışının ornağı destişki alakadar tipik dilo misalları doğrusu da ahbarat haberlendiriş yığını içip cemiyetke 10 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bunundaki maksat aman saklaş tüzümünün zidiyet, macralarını aldınkı uçta hel kılış, icra kılış ünümünü östürüştüki yadırılık rolünü yanımı cari kıldırıp, tevalik rayonunun kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini sicil əlalaştırıştın ibaret. Sanji Oblastlık Halk Kurultayı vekilleri, siyasi kengeş azaları ve Sanji Oblastlık Partiye Komiteti, Siyasi Kanun Komiteti, Oblastlık Teptiş Mahkemesi, Oblastlık Adliye İdarisi hem avukatlar vekilleri, ahbarat taratku muhbirleri teklif bilen yığınığı katlaştı. Tonuşturuluşça Sanji Oblastlık Otura Halk Sot Mahkemesi, davada uhtuş asan buluş, nehleştiriş kıyım buluştek real tosuk nuhtlarını küçep hal kılıp, Sanji'nin rayon terakat emeliyetini çın közlep, çiki derecelik sot mahkemelerinin sot kılış, icra kılıştaki türlü hizmet baylıkını bir tutaş planla biriktirip, aman saklaşını aldınkı orungu koyuş, katlamığı bölüp hal kılış. Sot kılış bilen icra kılışta hem türtkü buluş, süratini tezletip ünümünü aşırıştın ibaret, hizmet yürüştürüş endisini icadi berpa kılıp, aldınkı uçta aldını iliş, otura uçta tügütüş, ahırkı uçta süratini tezletiştin ibaret, bütün zencirlik kanun yürgüzüş mulazimet sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, davalaş kuşlarının dava tenarhını hakiki tövbeletip, kanun yürgüzüşünün yürüyüş ünümünü östürdü. Bu kıtımki haberlendiriş yığınıda aman saklaş arkalık muressa kılışını ilgiri sürüş, aman saklaş arkalık icra kılışını ilgiri sürüş, aman saklaşını mecburi icra kılışının ornağı destişki ala kadar tipik dilo misalları ilan kılıngan bulup, soğudu işleri toktami, halk işçi karzi, otura kiçik, mikro karhallağı çetelidigan ticaret katarlık macera sahalarını kaplap, aman saklaş hizmetinin köp hıl kıymeti her tarafımı namayan kılındı. Sanji oblastidagi ikki darajalik sot mahkamalari aman saqlash bo'yicha ham turtki bo'lib

0: Bu bildiriş tertibini sicil mükemmelleştirip aman saklaş bu işi tek çürüş, kepillikini adilaştırış, peçetini bekar kılıp obort kılış yandaş tüzümünü inçkileştirip, tipik dilo misallarda kanunu umumlaştırış teşvikat salmakını zor aytıp, davalaş kuşlarını aman saklaş tedbirlerden mahirlik bilen paydalanıp, verdisige emel kılış hevf hatırının aldığını ilişki yetekleydi. Dilo içiş, muresse kılış, sot kılış, aman saklaş, icra kılış sallık malumat yollarını yanımı ravallaştırıp, mal mülükünü torda tek şürüş tezgirleş, aman saklaşını tez beceriş mekanizmini takamullaştırdı. Bütkül cemiyette samimi bulup, levzide turduğun, teşebbüskarlık bilen ada kılıdığun yakşı keyfiyatını yitildirip, karızdın yaman garezde özünü kaçırış, mecburiyetini ada kılıçtın özünü kaçırış katarlık naçarı kılmışlarını tosup, zidiyet macralarını mahiyetlik tügütüşke hakiki türkü boludu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Şincan terilgu yer ve mengülük asasi etizlanın koğdaş kızıl sızgını katlık saklap, bir kolda bütün Şincan'ın terilgu yerini koğdaş çoğun sallık malumat akıl süpüsü kurup, yani bir kolda 5 derecelik daireleştirip, tevvelik boyunca nazaret kılış başkuruş tüzümünü emelileştirip, asmandık görüş, tordu başkuruş, yer üstüde tek şürüştün ibaret terilgu yerini strolu koğdaş yeni endisini şekillendirip, terilgu yer baylıkını her tarafımı kovdu di. Turpanda terilgu yerle tarkak tarkalgan bostallık su menbesi tayangaçka, nazaret kılış başkuruş boyunca kanun icra kılışta nukt köp, liniye uzun, daire ken buluştak real kıyınçlıkı duç gelgen. Şincan boyunca daireleştiriştiki tuncu Türküm'deki sınak nuktu buluş süptü bilen, Şucay, şehir, rayon, nahiye, yezi, bazar, kentin ibaret tört derecelik daire git ayırıp, 8000 mu ölçem boyunca başkuruş koğdaş bölükini bekitip, bütün rayonda bir kentte bir tahtı buluş, ölçümü boyunca ilan kılış tüzümünü emeleleştirip, bütün Şincan'da bir kod arkalık yer başkuruşunu rakamleştirip, nazaret kılış başkuruşunu başlamçılık bilen yolu koydu. Bütün şehirdeki 198 parça terilgu yerini koğdaş belge tahtısı kent ahali komiteti tiklengen bulup, dikkan aileleri savma kılıp, terilgu yerge alakadar belgelemege kılap meselelerini yukarı malum kılalaydı. 99 nefer kent derecelik daire başkuruguçunun çarılap tekşürüş ketimsanı mukum bulup, etizli baykaş, yan telefondan yukarıgı malum kılış, derecegi ayırıp bir taraf kılış, yepik halk kısımdan tüzütüş, bütün zencirlik nazaret kılış başkuruş sistemisini şekillendirdi. Bulup disaplaş, GIS, coğrafyalık uçuri. Süni hemrah arkalık yaraktın seziş, çoğun sallık malumat arkalık aldın signal veriş modeliği asasen kurulgan, Şincan terilgu yerinin koğdaş çoğun sallık malumat süpüsüge tayınıp, atonum raylık tabii baylık yerik planı tatkikat orni, ilgirki yılladın buyanki yaraktın seziş tasviri, yer türih haritisi, dövlet zemin yerik planı katarlık köphıl sallık malumatlarını biriktirip toplap, bütün Şincan boyunca terilgu yer baylıkıga birliki kelgen tizimlikni kurup çıktı. Cenubi Şincan'daki bostallıklardaki terilgu yerlerden Şimali Şincan'daki tutaş ketken etizlağıca, her bir parça mengülük asasi etiz koordinatının hemisi arxiv turguzulup ambargı kirgüzüldü. Hizmetçi hadımla terilgu yerini koğdaş çoğun sallık malumat süpüsü arkalık, bütün Şincan'daki terilgu yer, mengülük asasi etizlanın yer türü, bölek yeri, ilgirki yıllardaki özgürüş sallık malumati katarlıklarını köreleydi. Eğer kayerde belgelemege kılap halda üyesiliş, etiz kolap köl berpa kılış, açlıktın başka işlağı işiltiş üçün köçet tikiş katarlık ehvalla körülse, daireleştirip başkuruş süpsi aldın signal veriş uçurunu körüstüdü. Yukarı katlam süpa akıl küç koştu. Asasi katlamdaki daire emelileşip yıltız tarttı. Atonum rayon terilgu yerini qogdaşni, dairleştirip nazarat qilish başqurish çağrısını çıkırıp, Atonum rayon bir tutaş pilallaş, vilayet, oblast,

0: rayında akıl gözetip ölçeşini işe aşırdı. Bir yürüyüş 5 derecelik daireleştiriş tüzümü itizlani inçki başkuruş kovdaşını işe aşırdı. İki türlük icadi tedbiri emeleleştirip, ünüm körüstüş arkalık, Şincan'daki terörgü yerlerini kovdaş ilgiriki belgelemeye kılap selingan kuruluşlarını pasıp tekşürüp bir taraf kılıçtın, işten burun aldığın signal veriş, menbeden başkuruş tezgirleşke özgerdi. Şincan 2023 yılıdan 2025 yılıgıca uda 3 yıl devletinin terörgü yerini kovdaş ve açlık bir hatarlıke mesuliyet tüzümü boyunca bahalaşta münevver bulup bahalanıp münbet toprak münbet itizlani hakiki çın saklap devlet açlık bir hatarlıke Şincan tosukunu müstehkemledi. Devlet terörgü yerini kovdaş boyunca tekşürüp bahalıp mükafatlıgan 654 milyon yen mahsus tür meblağının hemisi terörgü yer baylıkını tekşürüş, bahalaş, nazaret kılış, başkuruş katarlık kovdaş türlerge işletildi. Yeziladaki terörgü yerlerini kalaymıkan ilgili verip öz silişini mahsus tüzeş boyunca tekşürüp eniklaştı saklanan mesele sani memleket boyunca en az ölk katarlığı girdi. Terörgü yerini kanunu kılap aldı ilgili veriş kölümü sicil tövbeledi. 15. 5 yıllık yirik plan programması da oturgu koyulgan terörgü yer kızıl sızıkını katlık saklaş talepi boyunca Şincan en katlık bolgan terörgü yerini kovdaş tüzümünü yolgu koyuşta çın turup terörgü yer kızıl sızıkını hakiki saklap açlık bir hatarlıkı asasını puhtulaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400 993 77 88 400 993

0: 80 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Başqa nazarat qilish kuchidan foydalanib, taptish takliflarining cheklash kuchini oshirib, delo bejirish orqali tuzashni ishga oshirdi. Qaramay rayonlik xalq taptish mahkamasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Buningdan keyin korxonalarning tuzitish, amaliyalashtirish ahvoliga sijil yetishib mengib, taptish taklifining keyingi bosqichdagi ishlarini puxta ishlab, tuzitish unumini chin ko'zlab, izqoqlab qayta ziyorat qilib, yuqori sifatlik, yuqori unumlik qonun nazoratchiligi orqali qonunchilashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, puxta qonunchilik kuchi orqali tavallikdagi fuqaroviy egalikning puxta qadam bilan uzoqcha davomlashishini qo'g'daymiz.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçları. Şinjan radyo televiziya stansının mündet bir programısına alınışılanı karşılığımız, mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunlarda alınış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nəzər sahibimizde, Künes Nahiyyəsinin tügüme pən tavısı yeni peti bazarğı seylindi. Şinjan'a yardım beriş küçü, Aksu, Bingtangshin alması kəsb zəncərini özlüksiz uzartış küç qoşdu degen məzmunlarını dekdinlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirlər sayıbimizdə Qumun ayısıki qabil ayal turnusa tömür ətrafıdaki açısınlarını başlap, bir yip, bir yipdin tikip muqum bəqtlik turmuş yarattı degen məzmun dekdinlarda bulud.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarning esil tavuzları bütün memlekette bazar tapti qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anıgıçıla. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqusulu şitin abonçlar terminalda masqadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anıqlı boludu. Hem de deyiqtinla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radioyuvanı uçuna. Tumuzdaki 6. ay del meyve çivileri pişirgan yakşı mezgil. O da birkaç gündün bu yan Künes Nayısının Künes Bazri Çapkı Avzi kentindeki tügme pentav arka arkadan pişip bazarga silindi. Şaklar şirinlik meyvelerge tolgan bulup, yılda bir kıtım kilidgan molosul iliş üzüş peslin kütüb aldı. Yakşı ekologiya muhit ve kaz kesip terakiyat fikir yoluğa tayinip, bu caydaki tügme pentav ala süptüge tayinip bazarda bazar tapdı. Üzüş sayayıydı kızgılıkı sizil eşip, dekkan aylarının kırmını mokum aşırışıgı türütkü buludgan kaz halkının beytiş kesipi aylandı. Bugünkü gülünü atkan yiz kentlerge nazar sahibimizde Künes Nayısının Künes Bazri Çapkı Avzi kentdegi berip, postin ipis eti yumuşak tügme pentavını teyitip bakaylı.
1: Çapkı Avzi kentdegi meyve üzüş bağıtısıgı kirgende, yeşillikka pürükkengen bağdaki meyvelerinin kuşşeydi dımakka urulup duraddi. Kiçik, yumran, yumulak pentavının rengi, al reng orlaşıp, tolgan, közni kamaştırdıgan bolup, şahları meyvege lık tolgan edi. Bu yıl yazdaki muvaffak hava kilimati ve yeterlik ölü yeğinin paydası da bu yıl meyvelik dereklerinin özüş ehvali kişini hoşal kıldı. Meyveleş nisbeti yukarı. Tabii apetnin tesiri bulmağa çıka meyveler umumi cihettin ela boldı. Hava uçuk

0: fırsatdan faydalanıp terikçiler meyvelik derekler arasında mukidek ötüşüp meyve üzüş, meyve ayırış bilen aldırış bulup bazarga seyilişinin altın meskilini çın tuttu. Bağda mol hosul şatlıkı çümgen hoşallanarlık mensere barlıkı geldi.
1: Terikçi Yüçi'nin tanıştırışçı bu yıl onun ailesinin tükme pentavsi mol hosulunu kütü algan bulup umumi hosuluna ait körünerlik bulgan. Tükme pentav adetki pentavdın periklanan bulup en çoğun alaylıki meyve şekli küçük postu nepiz eti yumuşak temi tatlıq, sırkı şekli nepiz neps hem yeşlik bulup mu küçük dostlarının yakışı görücük erişken. Özgeçi meyve alahiliki ve güzel sehra meyve üzüş muhiti zor Türküm'deki ahallar ve sayaçlarını kilip sınap bir kışkı gelip kaldı.
0: Terikçi, yüçi mundak dedi. Bu yıl pazarda setiş yolları intayın mukim boldi. Hepte ahri ve bayram dem iliş günlerde şu çaydaki nurgun amma balalarını elip üzgülü kilidu. Nurgun sayahatçi tetip görgenden keyin yana Türküm'lep seti verilip Cansu, Cıcıyan kadarlık caylarga poştadan evetti. Yakınki bir neçe yılda bu cayının hava kilimati mukim boldi. Pentavunun husuli, süpti yıldın yılgı östi. Bağvençilik kirimi mukim açtı. Bağvençilikten kılgan yıllık kirimimiz 10,000 yuandın açtı. Küçükkine pentav akiki türde ailemizden 5 meyvesiga aylandı.
1: Yeni meyve yakşı bolgan üzüşni sınaş tügme pentavını bu yıl yazda şu cayda bazarı içtik. Kaz yeni meyve aylandırdı. Bugün künde çökme üzüş yığın endeyisi anvi birlikil meyve setiş şeklini bozup taşlap. Haz terikçilik bilen sehra istirahat sayahatını organik birleştirip, sehra medeniyet sayahat kesip altını beyitti. Erkidin bayram dem eliş külleri yitip gelgende etraptaki nurgun ahale, sayahatçi bu cayının dankını anlap üzüş baktısıgı daki aklıqı kilip, sehra muhitiği yıkılışıp mol husul şartlıkını sinedi.
0: Meyve üzgülü kelgen ahale, hu enrun mundak dedi. Bu yerdeki bağ ormanlarının süpüte ala daim kelip tallap seti valımın. Bu qetim məxsus nəvr qızımını elip gelip meyve üzüşünü sınattım. Yeni, tatlıq tügme pentavının təmi nahiyeti yaxşıken. Meyve üzüş axırlaşqandan keyin yana azraq seti velip, öyge elip getip oruq tuqqan dostlarım ortak bəhrimən bolmaqçı buluvadı mən. Oruq tuqqan dostlarım bilen ortak bəhrimən bolmaqçı buluvadı mən.
1: Yakın kıyılarının bu yanının künes nayisi mevkani öz cayının baylık evzellikiyle koyup, bazar ihtiyacını çın közlep, esil, has, bağvencilik kesbini pahalı yitildirip, hastalıklar, el asupetlik, meyve çivi öz türüşünü zor güç bilen terakki kıldırıp, şehir etrafı rayonu evzellikiyle tayinip, has terikçilik bilen sehra istirahat sayahatini çoğun yuguruşku türkü bulup, has kesplerinin kıymetini sicil kezip, küçük meyveler arkalık yezikentlerinin çoğun kesbini terak bulup, yezikent terakkiyatının içki hareketlendirgüç gücünü önümde kozgattı.
0: Yakınki yıllardan bu yan çapki ağızı kenti tügüme pentav has terikçılıkını ammının kirimini yakın etrapta aşırıştaki noktalık kesip kılıp terikçılık ailelerini köçet perviş kılış, asraş, tekniki cahetten yetekçilik kılış, kesellik ve aşarat ziyinin aldığını eyliş, tizgilleş katarlık, bütün ceryallık mulazimet bilen daimlaştırıp teminledi. Şunun bilen bile, bazar baylıqı bilen paal udalışıp, setiveli sudigerleri bilen alaqılışıp, üzüş sayahitini umumlaştırıp, işlep çıkırış, setiş yollarını er tərəflimi kengaytdi. Keyinki qadamda kent, tügme pentav üstürüş kölümünü sicil kengaytip, yerlik has bağvençilik markasını küçep yaratıp, has xalqni beytiş kəsbini üzlüksiz zoraytip, Tehimi köp kent ahalısının kirimini muqim aşırıcıga türtkü bulup, yez kentlerini güllendirişinin süpütini östürüp, önümünü aşırıcıga küç koşudu.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlaucular. Gumun ayısı Jingshu tikicilik şirketinin siyahıdı kim tikiş maşınısının tarak çıkan avazı üzülmeyi alınıp durattı. 40 netçe ayal işçi bütün zihni bilen aldırış bulup çiver kolları bilen güzel durmuş yaratı atattı. Bugünkü kalıs bir iş mahirleri sahipimizde gumun ayısı ki keştici ayal turnusa tümürünün bir yip bir yiptin tok bekletlik durmuş yaratı kalık doğrusu ki hikayeni sözlep birimiz.
2: İllıklıkka tolgan bu kasıpkana turnusa çın kalıp bilen başkırıvatkan kasıp bazısı. Şundakla şu caydaki ayalarının yakın etrafta işki uğrulışıp kerimini aşırıp beyişedeki bəxt makani. En dəslepki unnetçi koşuna birlikte kol hünervençilik kılgan tik küçülük dokunadın bugünkü kündeki dəslepki köylemge ege bolgan. Zagaz üzülmeydiğen tik küçülük karxanı sığıca turnusa qat'i öneri ve mesuliyetçallıkı bilen etrafıdaki at sınırlarını başlap bir yip bir yipten muqim bəxtlik turmuş yarattı.
1: Kişigidin tartıpla yip yanlışlarını yaxşı görülgan turnusa puhtot küçülük mağartını yitildi.

0: yürgen idi. Dastlabda u bir jup chevar qulog'i tayinib oila ishlarini boshqurdi. Oilasidagilarning ilhomlantirishi va qo'llash bilan uni bu hunarni kasbga aylantirib, qo'shnilarini boshlab kirimni oshirish o'yi paydo bo'ldi. Shunday qilib qiziqish o'xshash 10 necha qo'shni ot singil bir yerga jam bo'lib, ko'pchilik bir yerda qo'l hunarvanchilik qildi. Kichikkina tikuvchilik kollektivi shundan boshlab ishga kirishdi. Turinsoy kulib turib, ochi singillar bilan billa hunarimga tayinib turmush kechirganligimdan ko'nglim intoyini xotirjam dedi.
1: Egilik tiklash yo'li ancha o'ngishliq bo'lmadi. Kollektiv yangidan qurilganda ko'pchilikning hunari taksi emas. Kasbiy hunari kamchil, bozor tijorati yo'lini texmo bilmaydi. Kutgan tayyor mahsulotlarni hech kim so'rabmi qo'ymaydi. Setish yo'li to'salg'ig'i uchrab, ko'pchilik bir mahal qiyin ahvolga tushib qoldi. Ot singillarning umidga to'lgan ko'zlariga qarab turinsa, cho'qim hunarni pishiq o'g'inib, yo'lni kengaytish qaroriga keldi.
0: Hunardagi kamtiklikni to'liqlash uchun turinsa yuk taqlarini yig'ishtirib, har qaysi tayyorlarga berib, kasbiy tikuvchilik kursiga qatnashdi. Darsxonda u darsni butun diqqat bilan anglab, astoydil xotir qoldirdi. Amaliy mashg'ulot vaqtida tikish usuli pishmoortini qaytib-qaytib mashq qildi. Tikuvchilik do'koniga qaytib kelgandan keyin o'rgangan yangi hunarni otasiga o'rgatdi. Kundan-kunga ijtihod bilan o'g'inib, japog'i chidab mashq qilgachqa kollektivning bir butun hunar borgan siri kamolatga yetdi. Ishlanishimi borgan siri inchiklashdi.
1: Tikuvchilik do'konini taraqqiy qildirish jarayonida hukumat tarmoqlari tashabbuskorlik bilan oldiga o'tib, yordam berib, yo'lab, ko'p taraf boylikni udullashtirib, setish yo'llarini kengaytib, bu kichikkina tikuvchilik kollektividagi qo'yiq tumanni tarqitib, burilish hosil qilib, setish yo'llarini ochdi. Uning ustiga nafis ishlash orqali tikuvchilik do'konining bora-bora nomi chiqib, turli kiyim-kechak zakazlari uzilmadi. Turnisa baştan axırı süpət tövən çəkidə çıng turub, rəxt tallaşdın nusqısını kesişkicə, yipni ötküzüb tikişdən təyyar məxsulatni axırlaşdırışqicə, hər bir iş tərtibidə o ötkəlini özü igələdi. Yaxşı namıqı tayınıb, tikkiçülük dokuni zor türkümdiki muqim xeridar toplaplı qalmay, yana ürümçidiki məktəblər bilən uzaq müddətlik məktəb forması zakaz qilish həmkarlıqını oğuşluq asıl qıldı. Ticareti tədirci izgı tüşüb, tərəqqiyyatı kündün küngə yüksəldi.
0: Tikuvchilik dokuni muqim tərəqqi qilish bilən bilə texmi köp yerlik ayallar danqana anlap, bu kollektiv xoş oldu. Bugün kündə turunsanı kollektivi zor yub, 44 kişiki yetdi. 2017 yılı gümünahiyyəsi Jingshu tikuvchilik shirkati qurildi. Sexda ko'pchilik ish taqsim qilib olib hamkorlashdi. O'z aro yordam badi tikish mashinasining ovozi kirimni oshirishning melodiyasiga aylandi. Statistikaga asoslanganda shirkat har yili ishchilarning ish haqini tarqatgandan boshqa sab kirimi 100 ming yuanga yetgan. Ajsonlar ishki oldida muqim ish qo'rlashgan. Bir ulush hunar, bir ulush kirim har qaysi oilalarning turmushini yaxshilab qolmay, Yani ko'pchilikning kunlarini borgan sari ishonchga umidga to'ldirdi.
1: Kelgusi to'g'risida to'xtalganda turnisaning ko'nglida aniq planı bor. U mundaq bildirdi. Tikuvchilik hunarida davomli ching turib, tijorat ko'lamini yanami kengaytirib, ishlab chiqarish sharoitini mukammallashtirib, atrofdagi texim ko'p yurtdoshlarni kollektivga qatnashishga qabul qilib, kuchimning yetishicha ishqi o'rinlashish subsi qurib, texim ko'p qo'shnilarni tirishib ishlab beshga yetaklashni planlayapman.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shitting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shitting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Slow Shitting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asallı qozğutudu.
4: Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setval alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivast görsüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezirlik taamla, yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shitting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shitting Update'alını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gedudu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Baş yaz mezgilde Cengnayistan dağ kıyansı bazarı Husumçi kendideki 1300 mol sözün çiçeklik bile tonca kıtımla ozul yığış mezgilini kütüb aldı. Yakında tarihçilik ailesi Bakhtiyar Tolgavut kombayın bilen bir yığı vatattı. Kombayın ötken cayda əsildeki gilemdek yap bir yıl itizlat tedirici rətlik yolluk gilemge aylandı. Bir edin mu koy kalları yakış görülen uzukluk, mezlik, yemeklik, ot çöp konservası teyarlandı. Sözün çiçeklik bir de kurgakçılıkka üç kişi damlık perviş kılıç adı bulup ela süpetlik ot çöp hesaplandı. Onun ot çöp aksıl miktarı yukarı uzukluğu mol bulup çarvılar asan hezim kılıp sümreleydi. Bazarına ait alkışık erişken, tılgı ilişki erzidiğin şu ki sözün çiçeklik bir dini bir kıtım teyirli oda köp yıl o sol algılı buludu. Terakki kılgan yıl sistemisi hem su menbesini uzuklandırıp borandı mudap yılınıp kumunu turaklaştırdı hem tıprak süpetini yakışlaydı. Şuna ot çöp çayı dep tariflendi. Husumçi kentli bidisi Şincan, Fınsal, Çarpıçılık Meydanı, Dihkançılık, Çarpıçılık Çekik Şirketi ve Cengnahiyesi Süt Tögüsü Ekologiyelik Bakımçılık Ailevi Dihkançılık Meydanı bilen Setif İliş Kilişimi imzaladı. Bakhtiyar bir tereptin aldıraş işliğeç, bir tereptin külüp turup mundak dedi. Bu yıl bidinin üz iş ehvali yakışı boldu. Bu kıtımı yığbalgan deyinkin kirmimiz yakışı boldu. Yakın kıyılardan bu yan dağıyansı bazıları baştan ahır o çöpünü yakış teriş, kalını yakışı bir kış terakiyat ideyasını çıntırıp, açlık ve yem kaçakki tən etibar veriş, o çöp bilen çarvını yürüyüşleştiriş, bakmıçılık, arklık, teriqçılıkını yetekleş, dehkançılık bilen çarvıçılıkını öz ara ilgiri sürüştün ibaret çarvıçılık kesip en deyistigi pahalı katlaşıp, sözün çiçeklik, bir katarlık, ala süpetlik o çöp terişinin zor güç bilen umumlaştırış arklık, bütün bazarda bir teriqü külümünün çikimini moğu terakiy kıldırdı. Tuncu kıtımda her mo yerinin osolunun 450 kilogramı yetiş mülçerlendi. Ela süpetlik bir de bütün nahi çarpıçılık kesipinin yukur süpetlik terakiyatını yeterlik yem haşak kapaltı bilen teminledi. Şundakla dehkan çarpıçılarının kırımını aşırıp bir işe yeşil kuvvet koştu.

Yaqında bir meydan köpeytip koyup beriş paaliyeti Sanji şehirge çaylaşkan Tudunhaba Lujuangzi su ambırda elip berildi. 67 min Şinjan çoğun kalpukluk çipar belik Belicininin su ambırı koyup berilişige ageşip Tudunhaba deryası vadısı da süp. Tudunhaba deryası vadısı da süni köpeytilgen 232 min çoğun kalpukluk çipar belik belicini makallaştı. Şinjan çoğun kalpukluk çipar belikki asaslıqı Otur Asiya rayonu hem Şinjan'nın kısmen su rayonlarına tarqalgan bulup soğuk su belikki türüge tave. Devlet tarpıdan 2-ci derecelik, Abdonom rayon tarpıdan 1-ci derecelik

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak Programı'nı bu yer canlı dişberduk. Anlıqlarına rahmet.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 23. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Medeniyet tomuri dağımlaştırılış davamıda şehrinin yukarı süpetlik terakiyatı ilgiri sürüldü. Liçang, Leonin ülkesinin Dalyan şehirde tekşürüp tatkik kıldı. Liçang, 17. növetlik yazlık Davuz Munberge katnışıdı. Wang Hunin, memleketlik siyasi kengashinin reisler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Deng Xuexiang, 4. növetlik Jongu Halkara Teminat Sencerini ilgir sürüş körgezmesinin iciliş murasımıgı katnaştı. Hem de baş maksat sözü kıldı. Dövültümüz nurgun tedbir çıkarıp, taşkı mevlağdın paydalanıp saklanmını mukumlaştırış, köpeğimi miktarını aşırış, süpetini östürüş gü türütkü boğuludu. İran bile Amerika'nın söhbeti yadırı meselesi gü çetilmediği dedi. Amerika, İran'ı kartılığa neft cazasını vaxtınca pikar kıldı. Hürmetlik radyanlıqıcılar tövendi deyik danla, haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, şimdi Dünya'ya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursun Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo'nun aldınki 5 aylık iktisadi sallık malumatıdın sanayet, taşkı soğudu katarlık, asaslık iktisadi körsetküşlerinin körünerlik aşkallıkı. İktisatının ayınışının umumi cihetin mukim bulup, yenilikka, elalıkı yüzlengelliki malum oldu.
1: Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashi rayon xavfsizlik xavf xatirini oshirdi. Bu bir qator pasif yuzlanish, rayon davlatlarining tinchligi intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga og'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishasini qo'zg'ab qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi.
0: Angliyaning quramiga yetmaganlar ijtimoiy aloqa taratqusini cheklash buyrug'i masalani mohiyatdan tuzyalamdi yo'q. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, Jungoning oldingi

bilan. Eskertish. Dorini dorunun tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytirish. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizeti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Kadirli dostlar programımızın davranıştırımız hem de Kırgız canakçılardın tutayı sizge gül deste namlık nakşini kemal aramalı ağır sonumuz.

Batalı to, batalı to, tarbağa hayam. Yemilen ağılgan şerbet deydende, Oğuz day yayılgan dastarkan sende.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlık.

0: deyişide isinizde bulsun. Muskulunu saklap, yağını azaytış közde tutulgan. Hakiki, pulgu yaraydıgan beden ezeldin, ziyade oruq beden iğirliği emez, belki tihimi küşlük, tihimi sağlam beden. Aksılını yeterlik yap, hareket işlep, aptapka kakılınıp yakşı uxlan. Karmakka anç közge çelikmaydıgan bu küçük işle, sizden özünüz üçün yıkan en puhta sağlamlık desmayınızı hesaplanıdı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda köp terlise asalla sıklık örlep gedidu. Kanda kılış gerek degen mezmun dektanladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi yuyunup bolgan denkin yeni kuguanı sıkıp şirnisi ya ki onu ezip paxtıpel küç bilen şirnisini sıklık örlep ketken orungu sürkep tabi kurutuş. Sıklık terbezi neycisi tosulup kilip, ter yığılıp, teri işçi de yallıqılın işini keltürüp çıkırdı. Kugua terkibi de kugua glikozit ve köpxil biologiyalik işkar bar bulup, sıkını kaytırış, yalluk kaytırış, koruş roluğu ige. Terbezi etrapıdaki işkini yenikiltip, tosulup kalgan necilani ravallaştırdı. Konkret meşgulati, kuguani pakız yuyup, yalpaklap, samsak ezgüşünün işçigi selip, ezip, şirinisini çıkırmız, ya ki şirini sıkış maşinisi da botkı tayarlayımız. Paxtıpel küşünü şirinigi çılap, boyun, dümbe, ceynek oyumunu katarlıq, sıklıq köp çıkıdıgan caylağı sürkeyimiz. Sürkegenden kiyin salkın his kılımız. Kurgandan kiyin terini taraytıdı. Her günü yuyunup olgandan kiyin bir ketim sürkeyimiz. Uda 3 gün davamlaştırsaq, sıklıq körünerlik yokaydı. Bugün sıklıq örlep, kıçışıp uxlayal mısınız? Aşxanığa kirip bir tal kuguanı sıkıp şirnisini sürtün. Açık terige soğuk yürekke barıdı. Sıklık sebebiden teriniz kıçışmaydı. Hatırcam uxlaysız.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü Tianshan Yoshuan paravallık boyunca sitibeliş programımızın anlayışınlarını karşılamız, ben Riyasatçı Hamide Kıyım. Programımızda radyo dinleyicilerimizga memleketimizden istimalcıların kızgın alkışıga erişken, Altay'dan keltürülgen süpetlik mahsulat Kanas markasındaki organik tövüsti talqınını tavsiye kıgalıkımızdan ait hursanımız. Biz bugünkü programımızga Nigara'ni alaydı teklif kıldık. Nigara radyo dinleyicilerimizga Kanas markasındaki organik tövüsti talqını hakkında düşünce berdim. Nigara, yaxşımsız, programımız katnaşkınızı kızgın karşılamız.
1: Rahmet.
0: Ha, onda xosa. Radio anlıqçılarımızga mışu, payda bütkendek, tögüsti, Altay'nın organik tögüsti talqını haqqıda çöğünce berimiz dedik, ha? Mış tögüsti talqını haqqıda bir toxtılıp ötken bizsak, ha?
1: Bulu da, Riyasat yaxşımsız, radio anlıqçı dostlar yaxşımsızlar, mən Altay qana sütçülüğüde Nigara bulumən. Köpçülük belkim Altay qana sütçülüğüne şundaqla qanaz, qum, kök toqay qatarlıq jaylanı anlıp baqan buluşu mümkün. Altay'nın güzel tağ daryaları Altaylıqlarını şundaqla top-top çarvıçılarını uzuqlandırıp gelmekte. Bugün Altay qana sütçülüğünün organik tögüs talqını köpçülük tavsiye kılalıqalıqımda nayt xorsam mən.
0: Demizim anlıqı cilerimiz neç gün bub qaldı bizmiş Altay organik tögüs talqını yaqıda bolıp mumuşu. Kanas markasındaki organik tögüsü taqıda toxtılıp ötüvatımız anlıqçılarımızdan bu vaxtı bəgə inkaslarımına ait yaxşı bu vaxtıdır. Əmdi, muş organik tögüsü talqınadın ibarat bu məhsulatın ki, muşundaq şençilik bir məhsulat bolıb yetilib çıxışı da əlbəttə məlum bir təbii asasla başındaq qub.
1: Doğru.
0: Şuan anlıqçılarımızda muş tögüsü taqı deyən bir inçikiləb bir çöncə bir əyli.
1: Buludu. Әмді көпчілікі мәлім, Алтай шымалы кәңілі 47 градус, яны дүния етіріп құлған сүт ішіліп чықырыштығы алтын бәлбақы жайлашқан жай. Бұй әді төгілер яйлы тіпе қылыды, оның кен тәбей өтчөплеріні ұзықлы қылыды, қарлық тағдың еқіп түшкен суларын ішіді, шуңа оларының сүте еш қандақ болғыныш құшырмаған. Сап тәбей есіл мәсулат есаплынды. Қана сүтчілігінің яйлық органик, сүт мәнбәс органик, пішіқлап ішіләш жәриян органик. Шуңа бізді мұнымшы үш органик ба. Бұлмы біздің алай тоқтылыған yerimiz. Әнді бұлардың әміз үкіметтің мұнасуетлік орғаларының итирап қылыштын өткен. Мәсулатларымызға сақтылықтың сақыныш көді, мәнбәні сүріштіріш көді чүрілген шындақла итирап намыларымы толық.
0: Organik degan sözni menimcha anglaguvchilarimiz mubtan tushundi deb o'ylayman-a. Organik degan yeshil, hech qanday bulg'inishdan xoli bo'lgan, nayti sap holatda degan gap-a. Endi demak, bizningki mushu qanas markasidagi organik tögüstini alaydi mush organik tögüsti deb aytishimizdagi sabab mo bay deb o'tgandek, buningki sut manbasi organik degan gap shunaqa. Anan deyin keyin pishiqlash jarayonlarida hech qanday ximiyalik elementlar qoşulmagan haldaki organik degen gap. Onundan keyin baydap ötkendek yaylaqlarmı, Altay'nın yaylaqları tabii yap-yeşil organik yaylaqlar. Şundaq hiç qandaq bulğunışdan xali bolğan.
1: Doğru.
0: Organik yaylaqlarda yetilgen manım şundaq tögüstininki talqını. Şuna hem de muşu üç organik məhsulat etirap namısıdırla biz mu tögüstü talqınınki qancilik ishonchlik ekanligini his qila olamiz da.
1: To'g'ri.
0: Endi qanas markasidagi organik tögüsti endi odatdagi tögüsti emas desak bo'ldi shunaqa.
1: To'g'ri.
0: Bir alayda salohiyatga ega tögüsti desak bo'ladi deb o'ylayman shunami?
1: To'g'ri. Shundoq deyishga bo'ldi chunki qanas markasidagi organik tögüsti talqini ya'ni mush tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatorliqlar. Uningdan sirt kalsiy, magniy, sinik, selen qatorliqlar. Ham uningdan boshqa tögüsti talqinda ya'ni odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil amino kislotasi bor bo'lib, mana mush bir quti tögüsti talqiniga 36 xil oziqlik mujassamlangan. Shunga mush bir oylik ishlari cho'ngdan tortib kichikcha er ayol ayrimay turib istimol qilsa bo'laverdi. Shu sababli Xinjiangning tögüsti qisqig'ini 10 yildan mamlakatimizdagi yashanganlar, bolalarning yoqtirib istimol qilishiga erishgan, hamda mush oziq tarkibi qancha mo'l bo'lsa, badanga bo'lgan foydasi shuncha zo'r bo'ladi. Shuning bizning mahsulot mana mushundoq alayliklarni o'ziga mujassamlagan.
0: Rastaysiz, ha? Tögüs sütini haqiqatan bir gohar deyishki bo'ladi, ha?
1: To'g'ri.
0: Hamda bugungi programımızda radyo anlıqçılarımızga muşu tögüsti talqın haqidagi bazı paravallıqlardan bir bahirman qalgan bolsaq.
1: Buladı. Riyasetçi hem de bana muşu radyo anlıqatkan anlıqçılar muşu süpetlik məhsulatın köpçilik ortaq bahirman buluş gerek. Şuan mən bugün köpçilikni oğuz sütü basqıçıdaki sap tögüstün tetip bir qışıq təklif qılımən.
0: Oğuz sütü basqıçıdaki sap tögüstü dedik. Hem muşu bir Oğuz sütü baskıçıdaki müşüs tögüstünü kandaq düşünümüz müşakta bir çönce berip ötken bolsanız.
1: Bu da mən müşü radiol aldıdaki bizden müş anlıqıcılarımızı bir çöndürüp ötey. Adatta müş yeni tuğulgan botlaq anısının sütünü emip bulanmaydı. Şunu biz adatta yengan botlaqlap 7-ci gündən başlap sağımız. Hem de bu vaqtki tögüstünün ozuq tarkibi bir qadar yuqır buludu. 8 aydınken asasen ozuqlıqı mıtı yuqır bulmaydı. Şuna yengan botlaqlap uzaq ötmeyli sayılgan sütünü mana müş oğuz sütü məzgildeki tögüstü deyip ataymız. Hem de bugün bu köpçelik tavsiye kıldığımız manımış oğuz sütü mezgildeki tögüstüden pişiklap işlengen tögüstü talqını. Hem de bu uçurla tögüstü talqın mesulatımızdan kutusuğumu inek askertilgen. Bizden manımış bir kutu tögüstü talqınımız 300 gram bulup, əsli bahası 598 yen.
0: Ha, ne kadar bir anlıqıcımızdan telefonu kırıp kapta? Telefonu bir kubul kılıp alaylı.
1: Buludu.
0: Yaxşımsız telefonu hazırlandı.
2: Yaxşımsız rehberçi.
0: Yaxşımsız, programımız qatnaşqınızdan qarşı alımız.
2: Rahmat. Başım, mağul tövüs doğrusu da çiçenç beri batkınanların ınlıqınınğa 4-5 gün bop qaldı. Mağmet çoğahtın beri biz ürümçüde bop qaz. Asli mağ, qaşqadan tıqanmaz mı? Şonlarda beyaz bop qalıq, bunuz üçün alamay qalan tünüyün qaytip gelip özünüz o mağazıdıqa. Şonla apamızı əppəsən, da baş ürümçüdeki vaxtınlam, radio anlığa vaxtınlamışla maçtaq digəndi, əppəsən de. Senin keşfetten bir programını anlatsam bir şükürlükle kaldı, paliyat ayağlış bu dedi. Apam ben anlamadım ya onu. Adam anlat dedim ki diliş kitip durmağın geçmeye kalmışsın da. Şimdi oğlan der ebba sanıp etiyak işler varsam ne tutulsan fikirdi. Şu an işte gitmişim de paliyatla tüyeyi daha aşağıydı. Şu an ben der hal bir çoğlağa, çoğlağına bir hoş kulağı da tuttum. Tutulma bir kurağı vakti tutulsan kalmışsın.
1: Şünçilik mikroban bir anlıqıcımız ki. Hem de bizden manımış şu zavuddan bevas təminleydiğen paliyat boğaçka apınızdan anlıqın doğru. Bizden paliyatma az kaldı. Onun üstüge sanım bək çekilikçü. Her bir adam en köp boğanda tüt grupla mızakas kılalaydı. Hem de bizden manımış paliyatlarımızı sizge bir çöndürüp ötey. Bizden bu tögü süt dalqınımızdan her bir kutusundan asli bahası 598 yuyen. Hem de biz alaydı paliyat kılıp bir grup bayan 6 kutusundan bahası 3588 yuyen boğan tögü süt dalqını. Bugün 20 bol Yak 20 gram 2 halta yanımış titin boluğunu koşup 996 yöngü çürüp edok. Müş titin boluğunu elip ketkendikken apaş istimal kıpaksı buldu. Tami titisi apkası buldu. Titimiz bizge kaytır ve sümbülü verdi. Eğer cikra kapberey müş yakşarak bir istimal kusun dapkasınız bizden yeni bir grup yürüyüşkimiz ba. Yani 1992 yöngü 2 grup ba. Yani 12 kuta tövgüs talqını sitip alalaysız. Onun koşup 5 halta titin boluğu ve müş otturaya şaşanallarga naik. Айтып маскелдиган 199 ян кыметтеги уйку келтирдиган ястыктын бирини соок кылабыз. Шуңа мышы маслатны заказ кылып алайсыңыз, биздин маслат заказ кылыш кызык линиярыбыз 0991 456 7456га 0991 456 7456га телефонун кысыңыз, биздин телефонубуз кадымла техими тапсили астайдыл түшүндүрүп берди. Буламды?
0: Bu da paliyat arkalık seti ve sanma naiti etibar bağıtı seti veriş planlarına berketlik buldu. Şunda kut.
1: Doğru.
0: Ezan Allah'a izledi yengepte. Çünkü bunun asli bağısının 6 kutunun asli bağısı 3588 yengi deyme isimde gelişçe.
1: Doğru.
0: Şunda mı?
1: Doğru.
0: Bu niye hazır bir kutunun bağısı, bir kutusun bağısı 598 yöndən qılıb, 996 yönlik dəxişki xaltı titim boluqını qoşub berib deyəndək qılıb, bir yaşki hazır
1: 996
0: yön boldu deyən gəb. Atanılağa soğat qılışdı ki, ən yaxşı soğatlıq hesablanıdı minincə. Çoxun atanıla xoş boldu da boylayman, çünki bu bədəngi qüvvət berirdiğən təbii məhsulatda.
1: Doğru.
0: Bundan başqa yenə davamlıq proqramımız qatnışıb atanız istimal qılğandan kən kən kaslanı yenə verib durasız, bilmədim?
2: Buldu.
0: Bundan başqa rəhmət sizə. Proqramımıza qayıdıb gələyli, ha? Demək indi boyum da pötdük, ha? Hər qutusunun bahası 598 yen bolğan tögüstü talqınını siz yenə bir haqsız tətib qışqın təklif qılsınız, şundaqmı?
1: Şundaq. Amda bugün 6 ay qanas üçiligi hər qutusunun əsli bahası 598 yen bolğan bir qrupa, yəni 6 qutusunun bahası 3588 yen bolğan tögüstü talqından bugün 20 gram tögüstü talqını qaçılanğan 2 xalta titim boluğunu qoşub 996 yenlik etibar bağda radio anlaşıları sunuvatımız. Siz aval 2 xalta titim boluğunu titib, bolu digən dəb qarsanız məsulatı davamlı qıstmaqsınız boludu. Navat sizə yarmay qalsa, məsulatını bir pon çıxım qılmayla qaytırvəsiniz boludu.
0: Demek hazır miyede anlıqçılarımızın inek popkesin bu. Aslı her bir kutusunun bağısı 598 yuan. Bir yaşıkın içinde 6 kutu var yenge. 6 kutu ucağda aslı bağısı boyunca hesaplığında 3588 yuan. Şimdi bir yerde hazırmış anlıqçılarımızın ki, istimalçılarının ki menfaatini oylaşkan asasda hazır bunu 996 yuanga setib berildi. Buning ham mukofot qo'shilib berildi. 20 grammlik to'g'usti talqini qachilangan 2 xalta titim bo'liqi qo'shib berildi davatimiz.
1: To'g'ri.
0: Endi mush 2 xalta titim bo'liqini oldi bilan chip qilib, yarisi olasiz, yarimiz qaytirib yetsizmi davatimiz.
1: To'g'ri.
0: Nayt yaxshi ya. Agar yarmay qalsa, sizlarga o'cha qaytirib bersanglar, bir pung chiqim qilmaylar, qaytirib berdi degan gap.
1: Şunda, siz 996 yuan xajlapla əslabası 3588 yuan boğan bir grupa 6 qutu tögüsü talqın setib alalaysız, yəni 2 xalta titim bolqını yaxsız qoşub berimiz. Məsəl soraş məsəl saqas qılış qızıq liniyası 0991-456-7456, 0991-456-7456. Əmdə cıqıraq setib alaydıgən xeridala və ya ki kon xeridala bub qalsa, 1992 yuanga 2 grupa, yəni 12 qutu tögüsü talqın qan setib alalaydı. Yəni 5 xalta titim boliqi və 199 yuan qiymətidəki uyuqı keltirdigən yastıqdan birini haqsız soyuq qılımız. Şuna mana məşu məhsulatın zakaz qılış qızıq liniyarımız bolsa 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qılıb mən zakaz qısı buldu.
0: Radio anlıqıcı dostlar, məhsulat zakaz qılış qızıq liniyası 0991-456-7456 456-74-56 manımışı numarığı telefon kılış arqılıq məhsulat zakaz kılışanlarını qızğın qarşı alımız. Onun başqa məhsulatlarını istimal qıpiqib, titpiqib, yarğalır bulsa, yana muşu telefon numarı arqılıq. Programımız, qatnışı programımızda özanlarının inkaslarını qaldırışanlarını ümit qılımız. Demek, bir qrupsi 6 qutu boğan, paqat 996 yönlik Qanas markasidagi organik tögüsti talqini. Endi koni xeridarlar 2 grupa, ya'ni 12 qutisi setib olsa, faqat 1992 yuanga setib ola oladi. Buningga qo'shib 5 xalta titim bo'liqi sovg'at qilinadi. Buningga yana qo'shib 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdan birsi sovg'at qilinadi. Shuning do'stlarningki programmamizga vaqtida qatnashib programımızda sözünüvatkan hem şu tögüs detalqın haqqıdaki savatlarını obdan egerligen asasda özümüzdeki ailesigilere soğuklaş için setvasaq buldu. Nigara bir anlıqçımızdan telefonu bakken telefonu kubul kılaylı.
1: Buludu.
0: Yaxşımsız. Telefonu uzulandı.
2: Yaxşımsız.
0: Telefonu uzulandı ya.
2: Yaxşımsız. Bu Hazırdakı apam bana telefon kıtıken de koymuşsa paliyat işle az kaptı o da. Neçken de işçi bakkan çok. Maşı uykusu dayımız, zarkıl cazıcın, hılız, ma roi kayıp yatacağız şuna yakışın iş bulup kaldı. Şu an makatımlık paliyat onlayken kutuluk bir katmışıp maşı işki yürüyüş bir zakaz kıvalaylıydı. Şunun kartta bir paliyat onlayız bir atıksan bozmanı bir katmıştırıp koysuken de. Şu an bir telefon kılışıp de.
1: Buldu, buldu. Biz de maylık zavuttun beyvaz təmirliyken paliyat boğalık için hazır sanımı az kaldı. Onu uzdike bir adam köp digen de töt yürüyüşle mal zakaz kılalaydı. Hem de apaş burun iç bakkan boğanken siz mi konu xeridayı hesablan siz demez mi? Şu an 1992 yenge işki grupa yani 12 kutu tögü sütalkın situasyonuz biz sizge 5 kalı titim boğalık naqsız berib atmiz. Onunğa yanımışı 199 yan qimetdiki uyuq keltirilgan yastıqdan birini haqsız soyuq qatmiz. Apaşqa nayt tüşüdü çünki mış otur yaş yaşanğanların uyuqısı putan yaxşı emas. Mış qrupımız sizə nayt emas keldi. Amda onu onda mı jıq setib olay dep qalsınız bizning 4 qrupa 24 qutu məhsulatımızı setib alsınız mı? Onamı soyuqatlıqları alaydı buldu. Amma mış təfsilatını bizning məhsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456-a 0991-456 7456 telefon qilib tezroq zakaz qiling chunki men mahsulotning soni oz qoldi. Bo'lamda?
2: Ma'qul, ma'qul, rahmat
0: sizlarga. Bo'ldi narsa.
2: Ma'qul,
0: ha? Bo'ldi. Bo'ldi. Demak, anlıqçılarımızning 0991-456-7456 0991-456-7456 dan iborat qiziq liniyalik telefon nomeri orqali setib olishni qizg'in qarshi olamiz. Unda xususan igora hamda anglovchilarimizga shu bugun yana arqitimliq programamizda nima uchun shu qanas markasidagi organik to'g'isti talqinini tavsiya qilganligimiz haqida bir түшүнчү берип өткөн болсок а?
1: Болду. Эмнемиш катан сүтчүлүгү болсо 1984-жылы курулган болуп, 42 жылдык тарыхы эге Шинжаңдын сүтчүлүк карханасы. Шундайлы ийез ийгиликни кесиптештирүүчү башламж кархана эсептелинди. Эмне бул кархана сүт маалыматтарын кесибиге 42 жыл чоңкур чөкүп, базарны катлам-катлам текшерип, истемалчылардын узак муддат этирап кылышына эришкен. Сүт мөнбөсү, бакмачылык, иштеп чыгарыш, пишиклаштан тартып, тат кылып, ичиш, текшерүү, сетиш мулазиметигече мукаммал кесип занжири барпа кылып, әр бір алғыны дөлет өлчім бойынша қаттық контрол қылды. Әмді мұнтызым кәсіпе қошуыны бар, чоң зауыт есаплынды. Автоном районымызды қана сүтчілігі әмегі тұнышықтап ойлайма. Қана сүтчілігі 43 келдің бойын, пәкәт бірлі ішқа, яны автоном районымыздың әң сап, әң сүппәтлік сүт мәсулатларыны мәмлекеттік сағыламлық көңіл бұлдыған әр бір ыстымалчығы ет

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Odukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchi Midong rayonidagi 114 Kona Ultraq rayon qo'rimi tizimligi shaklida o'zgartildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda g'arbiy shimoldagi dengiz yuzidan eng egiz joydagi shamol elektr turining to'liq sig'imchanlik bo'yicha to'rg'i ulashda oxirgi kuchash bosqichiga kirganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda mingi paralich kesligiga giriptar bo'lgan bolalarning onasi Oynurni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hem de her vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.

0: 80 saat. Kalı güçünün dost kanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Ürümçi Meydun rayonundaki 114 konu oltırak rayon korumu tizimdeki şekli özgertildi degen mezmunda sözlep yerimiz. Ürümçi şehri Meydun rayonu Nanyon mahallesi de kölümü 8000 kvadrat metreden aşıdığan bekar turgan kakaslık özgertilişke başladı. Kezish maşinesi uyaktan buyakı ötüşüp turattı. Beton asası kaveti kuyulup bolgan bolup işçila aldın kömülgen detallarını oruntu batattı. Uzak ötmey basketbol meydanı, paytop meydanı, tiktak top meydanı, toktalgı meydanı bir gevdi kılıngan mereniyet tenterbiye bağısı bu yerde barlığı geledi. Ahala huanlı közleri ümitki tolgan halda. Tosuk sırtıda turup ilgiri yazda derizini eşki cüret kılalmaydım. Hazır her günü bu yerinin baldurak putuşunu ümit kılmen dedi. O turudugan bina bu boş yerge yakın bulup ilgiri maşinla kalayımkan tohtutulattı. O çöple ösüp ketkenidi. Paşa bek köp bulgaçka derizini eşki cüret kılalmaydı. Bugünkü künde kuruluş etirti her günü işlep küçük bakçıda kündün künge özgürüş bulup atattı.
1: Bundaq özgürüş Meydun rayonidagi konu oltıraq rayonlarni özgertishning jallıq bir tarifi.
0: Bu yil Meydun rayoni yattik hoca yezi bazarının qaplagan nechi 10 ming aholiga nap yetkizadigan 114 konu oltıraq rayonni özgertish turini yo'lga qo'ydi. Ilgirkiga o'xshamaydigini bu qitimqi özgertishda yo'lga qo'yilgani amma zakaz qilish, hukumat hisobot qilishdan iborat qo'rimit tizimliki shaklidagi andizi qo'llanilgan bo'lib, nemini o'zgartish, qandoq o'zgartishda aholilarning degini hisob bo'ldi.
1: Nanyuan bog'chisi bu yil o'zgartilgan turi ichidagi ko'lami eng cho'ng bog'chi turi. Qurilish bitgandan keyin atrofdagi 30 necha bino va 2 maktabga ta'sir ko'rsatdi. Şehir ahalisi Wang Juntao'nun balisi mektepten kayıtkanda bu meynet kalaymıkan yoldan ötetti. Bunundan o ensirepli turatdi, o mundaq dedi. Kuruluş etirdi iş başlayan günü men alaydan bir ayılınıp çıktım. Kızış maşinisinin avazı alınışı bilenle hatırcan bulup kaldım. Bunundan keyin balam mektep dervasıdan çıksıla bir hatar hem azadı bağıcını köreleydiğen buldu.
0: Meydun rayonu kuruluş idaresi kuruluş universal başkuruş mülazimet merkezinin kadri Li Jialong tanıştırıp bundaq dedi. Konu mahallelerini özgertiş, asası türdün derecesini östürüş türge tedirici özgermekte. İlgiriki ögzidin su ötüşünün alını iliş, yolunu katıklaştırış, kökertiş, köçet, toluklat tikiştin başka bu yıl gene tok liniyesini yergi kömüş, ot öçürüş eslehelerini sepleş, amevi katnaş bekişti tesis kılış, meriniyet ten terbiye eslehelleri meydan yürüyüşlük kuruluşu katarlık mezmullah koşuldu. Bafang mahallesi de 94 mahallenin toksimini yergi kömüş kuruluşu maskademde ilgiri sürüldü. İlgiri

0: beşinizli kötürsünüzli körüdüğün boşluktaki ömünçük turi asta asta gayip bulmakta. Taşkı kıyafetin içki mezmunu gıçe, Oltırak rayon içidin Oltırak rayon sırtı gıçe, Medun rayonunda halkının hal ahvalını soraşını yetek çıkılgan şehir yenila şerketi kanat yaydırılmakta.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselo vatan Şincan. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Garbi Şimaldaki deniz yüzünün en egiz caydaki Şamal elektrik türünün toluk sığımçallık boyunca torgu ulaştı. Ahırkı küçeş baskıçıgı kirgenlikini tanıştırımız. Pamir egizlikedeki tağ omurtkısı da Huan'ın Kızılsu Oblasti Akçi Nayesi 300 bin kilovatlık Şamal elektrik türü ahırkı küçeş baskıçıgı bütün küçbilen atlandı. Mölçerlinişçe 2026 yılı 6 ayının 30 günü toluk sığımçallık boyunca torgu uğrunuşunu işe aşırış planlandı. Bu memleketimizin Garbi Şimal rayonundaki deniz yüzünün en egiz caydı kurulgan Şamal elektrik türü bulup Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastının Akçi Nayesi Karabulak yeysidiki tağlık rayonuna caylaşkan. Deniz yüzünün en egiz cay 3700 metrege yetidi. Türkiye cemi 1 milyard 199 milyon gen meblağ silingan. Generatorlar sığımçallığı kölümü 300 bin kilovat. 45 şamal generatoru orundulgan. 2025 yılı 7 ayının 15 günü iş başlangan. Tür işki kiriş türülgenden kin yıllık 30 tok çıkırış miktarı tahminen 610 milyon kilovat saat bulup Cenubi Şincan rayonu tok menbesi kurulmasının açkışlık tolukluması bulup kalıdı.
1: Kuruluş başlangandan bu yan kuruluşçılar katlık soğuk, boran ve mürekkep yer şekli elip gelgen katmukat sınaklarını yenip 2026 yılı 2 ayının 2 günü Tunca Türküm'deki Şamal generatorlarını torgu ulaşına tamamladı. Növette tür, toluk, sığımcalık boyunca torgu ulunup, tok çıkırışının ahırkı küçeş baskıcı kırdı.
0: Bu yerde kuruluş kılganda havarayı bilen vakit halışış en çoğun kırız. Deniz yüzünün egizliki yukarı rayonlarda kattık boran köp çıkıdı. Petlik şamal süreti daim, esip kuraştırışının bekaterlik bosoğu kımetidin eşip gidiyordu. Huan'ın Halkara Kuruluş Tekniki Çeklik Şirketi'nin Türk Kuruluşu'nu umumi ödü mesulü Gauhaf'ın tanıştırıp mundak dedi. Biz hem şamal çıkışını arzu kılımız, hem şamal çıkıştın korkumuz. Esip kuraştırganda şamal süreti sekundağa 5 metreden eşip ketmesi gerek. Sekundağa 8 metreden eşip ketken haman cezmen meşgulatını vaktınca toktutumuz. Bu cay asaslıkı Cılgış hamalının tesirge uçuraydı. Şamal energiyesi baylıqının önümlük paydalanış yıllık saatlik sani 2800 saatki yetidi. Lekin kuyun şamal şiddetlik ekimi bir kadar güçlük bulup şamal yönelişi özgürüşcan, petlik özgürüşü tez.
1: Şamal generatorunun hacimi okşaşlan kişini hayran kıldırdı. Bir tal kanatının uzunluğu 108 metre bulup, tahminen bir ölçemlik futbol meydanının uzunluğu tenkildi. Çakpeleknin diametri 220 metre yetidigan bulup, şamal bilen uçuruş kölümü 5 futbol meydanından aşıdı. 125 metre egizlikteki munarsıman silindir 40 kavetlik binanın egizlikige baravar kelidi. Bir generatorunun umumi egirliği 770 tonnadan aşıdı.
0: Meydan rayonunun geologiyalik şaraiti mürekkep, taş köp, topu az. Tağ cinisleri katlık bolgaçka, ul töşke teşiş ve ulunu kolaşının kıyılık derisi zor. Havip hatırı yukarı, tağ yolu hatarlık, toşuş aralıkı yırak. Hava intayın soğuk bolgaçka, her bir kıtımlık toşuş, sevirçallık ve teknikini sınaydı. Türk kuruluşu kespi enjineri Wang Dunya tanıştırıp bundan dedi. Tağda əsildala yol bolmağaçka vaqtlık yol eçişki toğru geldi. Bazı tağ edirlani yancış bolqısı bilen o da netçi 10 gün məşğulat kılganda andın açqılı boludu. Kuruluş materialleri üskünlani toşuganda her bir aylanmadan aylanganda her bir bölektin ötkende dəl caydı hesaplaşkı toğru geldi.
1: Meşgulat közlek mezgelini çan tutuş üçün kollektif meteorologiyalik aldın signal beriş ve hareket haltıda tanşeş mekanizmi ornatıp, her kaysi generator ornının deniz yüzünün egizlik perki ve meteorologiya kanuniyetigi birleştirip, perklik kuruluş lahiyasını tüzüp çıktı. Deniz yüzünün egizliki 2000

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: قن السمع.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde meni paralıç kesilge gırıptar bulgan balalarının anısı Aynur'unu tanıştırımız.
2: Sincan Kaşkar'da bir top alahide balalar var. Ula Aynur halıkını ana deb çağırdı. Emeliyette o ulanın öz anısı emez.
1: Aynur halık Kaşkar şehirlik anıla ailesi meyip balalar mülazimet merkezinin müderi. Şundakla kesbi advokat. 2026 yılı 4. ayda o 2026 yıllık yeni devir yaşlı avantgardın namığı erişken. Bununın ilgiri o yine Şincan Uygur Atılım Rayının ahlak nemunetisi, memleketlik münevver 5 yıldızlık pidai katarlık nurgun şereplerine erişken. Lekin bu çaknığın namlığa seliştirgan da o sebi balalarının anısı buluşunu bekrek kadirleydi.
2: Aynur'un sınlısı tuğuluşudunla meni paralıç kesilge gırıptar bolğan bolup, 13 yaşı kırgende mu gep kılalmaydı, mağalmaydı. Turmuşta özünün hacitidin özü çıkalmaydı. Aynur öynün çoğu bolu süpti bilen, kiçkiden tartıpla sınlısının haldın xəbər eliştek eğir vəzipini zimmisige alğan. Aynı yılları o sınlısının asta-asta çoğun bolu atkan bolsa mu, lekin baştan ahır erkin hareket kılalmaydıgan halette toxtap kalgalıqını görgen. Bu xil iş ağırtış onun kalbige bir tal uruqını kömgen.
1: 2011 yılı Ali Mektep'ni pütküzgen Aynur. Ali Mektep kent kadırı bolup, Kaşkar şehri Dölet Bağ Geysi Tavuğuz kentide vazife ötügen. O her kıtım kentkilerini ziyaret kılıp etip, meni paralıç kesilgi gırıptar bolgan balalarını uçuratkanı da özünü tutval almay ulanı kucaklaydı. Çünkü bu balala onun sınlısıgı bekle okşaydı. Kontrol kılgılı bulmaydığın tenge kapsılıp kalgan bu balala okşaşla başkalarının özgü dikkat kılışını, köyün işini arzu kılattı. 2013 yılı tasadibi pürsette Aynur Tor arkalı Guangxi'deki bir profesörünün Koşkizek kızları üçün salametlikini əsilgi keltürüş merkezi kurgallık hikayesini igeledi. O könlüde salametlikini əsilgi keltürüş məşqi arkalı meni paralıç kesilgi gırıptar bolğun balılarının hareket ixtidari ve turmuz süpütini yaxşılıqlı bulamdu dəb oyludu. O Guangxi Nanning'deki Ançi ailesi meni paralıç kesilgi gırıptar bolğun balalarının salametlikini əsilgi keltürüş merkezinin kurgutsi Wang Fang bilen alaqılaştı. Wang Fang, Şincanlıq bu kızın səmimiyetidin təsirlenip, onu haksız övünüş pürüstü bilen təminledi. Şu yeli Aynur, 3 qetim Guangxi'yi berip, salametlikini əsilgi keltürüş maharetini sestibiliq ögendi. Öyge kaytkandın ki o her günü sınlısının salametlikini əsligi keltürüş məşqi kılıçını davamlaştırdı. Möcize az-azdın yüz verdi. Sınlısı mağalmaslıqtın asta-asta özünün addi hacitidin çıkışını ögendi. Sınlısının her bir ilgirilişi xuddi nurgu oxşaş Aynur'un kalbedeki quva yolunu yorutdi.
2: Sınlısıdaki özgürüş Aynur'a zor ilham buldu. O bara-bara tekimi köp meni paralıç kesilge gırıptar bolğan balalarga yardım beriş oyuğa geldi.
1: 2014 yılı 1. ayda Aynur 30 bin yen meblağ toplap Kaşkar şehirde 3 yaştın 14 yaşkıcı bolğan meni paralıç kesilge gırıptar bolğan balalarının salametlikini əsligi keltürüş haksız meşkı mulazimeti bilen təminleydiğan Puhravi ammevi menfettarlık organi Anıla ailesi meyip balıla mülazimet merkezini kurdu. 2015 yılı 5. ayda o hemme kişini hayran kaldırılan bir kararını çıkardı. O bolsumu mukim hizmetinden istifa verip bütün vücudu bilen ammevi menfaatdarlık işlerine kirişti.
2: Lekin arzu nahaydı mol bolsumu lekin reallık hırsk tolgan idi. Anıla ailesi de kullanğını pütünlay haksız buluş endisi bulup, bu pütünlay turaksız icdimai iyanigi taynıştın derek bir etdi. Meblağ yetişmeslik, əslihala oddi buluş, ata anıla düşenmeslik qatarlıq, türlü qiyinçlikla tüpeyli Aynur keçici uxlayalmaydı.
1: O, haq ilişni mi oylaşkan, lekin iğizgik helgen gepni yani diyelmigen. O, eğer haq ilinsa, ата

Hürmetlik radyo anlı okuçular. Emdi, adlı numaraynımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik kavaraydı məlumat anlatımız. Ürümcide hava bulut bulup, bəzi de ötkinci yağmur yağıdı temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşa 3-4 ballı qarib şimalı şamalı çıkıdı. Altayda azıraq yağmur yağıdı temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava bulut bulup gen ecelidir. Temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuşa. Golcada hava ocuk. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuşa. Bortada hava bulut bulup gen ecelidir. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda hava ocuk. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Köytünde hava bulut bulup gen ecelidir. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Şihenzide azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava bulut bulup keyin ottur hal yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulut bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 25'den 36 Celsius gradus kuşa. Korulada azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşa. Xotan'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 23 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulut bulup, bazı da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşu buludu. 3-4 bal garbi şimalı şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlı uçula, Şinjan radyo televiziya stansının

0: Agar qayerda belgilimiga xilof holda uy selish, etiz kolab ko'l barpo qilish, ochliqdan boshqa ishlarga ishiltish uchun ko'chat tikish qatorliq ahvollar ko'rilsa, doiralashtirib boshqurish subsidiya oldin signal berish uchurini ko'rsatdi. Yuqori qatlam supa aql kuch qo'shdi. Asosiy qatlamdagi doira amallashib yiltiz tortdi. Avtonom rayon terilg'u yerini qo'g'dashni doiralashtirib nazorat qilish boshqurish chorasini chiqarib, avtonom rayon bir tutash planlash, viloyat, oblast, shaharlar nazorat qilish boshqurish, dahiya shaharlar asosiy mas'uliyatni ustiga elish, yezi bozorlar asosliq tutish, kent darajaliklar amallashtirishdan iborat 5 darajalik doira sistemasi o'rnatdi. Bütün Şinjan'da 13573 daire tesis kılınıp, çarlap tekşiriş köçme terminali APPC, etizini ölçemleştirip koğdaş, ilan taksi yürüyüşleştirilip, telugu yerini başkuruş koğdaş mesuliyeti kent grup bulakçı çıngıtıldı. Yerlergeçe inçkileştirildi. Bir yürüyüş çoğun sallık malumat supusu bütün rayonda akıl közütüp ölçeşini işgı aşırdı. Bir yürüyüş 5 derecelik dairileştiriş tüzümü etizlani inçki başkuruş koğdaşını işgı aşırdı. İşki türlük icadi tedbiri emeleleştirip, ünüm körüstüş arkalık, Şincan'daki terilgu yerlerini koğdaş ilgiriki belgelimi kılap selingan kuruluşlarını pasıp tekşürüp bir taraf kılıçtın, işten burun aldığın signal veriş, menbeden başkuruş tezgirleşki özgerdi. Şinjan 2023 yılıdan 2025 yılıgacha uda 3 yıl devletning terilg'u yerini qo'g'dash va ochliq bexatarligi mas'uliyat tuzumi bo'yicha baholashda munavvar bo'lib baholanib, munbat tuproq, munbat etizlarni haqiqiy chin saqlab, devlet ochliq bexatarligi Şinjan to'siqini mustahkamladi. Devlet terilg'u yerini qo'g'dash bo'yicha tekshirib baholab mukofotlagan 654 million yuan maxsus tur mablag'ining hammasi terilg'u yer boyligini tekshirish, baholash, nazorat qilish, boshqurish qatorliq qo'g'dash turlariga ishlatildi. Yezilardagi terilg'u yerlarni qalaymqon egilib olib o'z selishni maxsus tuzash bo'yicha tekshirib aniqlashda saqlangan masala soni mamlakat bo'yicha eng oz o'lk qatoriga kirdi. Terilg'u yerni qonunga xilof holda egilib olish ko'limi sijil tövalidi. 15-5 yillik yirik plan programmasida o'tirg'u qo'yilgan terilg'u yer qizil chiziqini qattiq saqlash talabi bo'yicha Şinjan eng qattiq bo'lgan terilg'u yerni qo'g'dash tizimini yo'lga qo'yishda chin turib, terilg'u yer qizil chiziqini haqiqiy saqlab, ochliq bexatarligi asosini puxtalaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihmasariye Tianshan 1-ci nomorluq turalgu rayonu makallaştı. Tianshan 1-ci nomorluq turalgusunun öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet nomori 202-465-01-02-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Shitting Updatalı'nın 6.0 Plus nusqısı torgu çıkırıldı.
3: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının haber sahip iskan aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlıq körsetmesi gümani qaraşlarınız tügütüdü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
4: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinimi məzmuları sarxıl.
3: Mukafatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlı faaliyetler arq-arqadan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsıtınız ba?
4: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğatlarga almaştır alaysız.
3: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI aql icadiyeti çeksiz. Yepyeni aql taratqı torgı çıxırıldı.
2: Şausı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yezikini közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
4: Sulu Shitting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.

0: Oldu 3-4 bal garibi şimal şamalı çıkıyordu.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan radyo televiziye stansının kanun sözge hemrah programı spocanla çişpeyaduk. Tehmi köp mezmullani, sılışıtın terminalini çişirip anlısanla boludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçıları. Şinjan radyo televiziya stansiyasının mündet bir programmasına alınışlarını karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nəzər sahibimizde Künnes Nahiyyası'nın tügümə pən tavısı yeni peti bazarğı silindi. Şinjan'a yardım veriş küçü Aksu, Bintangshin alması kəsb zəncərini özlüksiz uzartış küçü qoştu digən məzmunlarını dekdanlarğı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirlər sahibimizdə Qumun ayısıki Qabil Ayal Turnusa Tömür ətrafıdaki açısınlarını başlap bir yip bir yiptin tikip muqum bəqtlik turmuş yarattı digən məzmun dekdanladı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarning esil tavuzları bütün memlekette bazar tapti qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anlıqçılar. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat kusuluşu din abonçları terminalda masqadamda anlatıldı. Hem de her vakit qaytırıp anlıqlı boludu. Hem de dehqanlar programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlaşılı. Gümün ayısı, Jingshu tikicilik şirketinin siyahıdaki kim tikiş maşınısının tarak çıkan avazı üzülmeyi alınıp durattı. Kırık netçe ayal işçi bütün zihni bilen aldırış bulup, çiver kolları bilen güzel turmuş yaratıva tattı. Bugünkü kalıs bir iş mahirleri sahibimizde gümün ayısı ki keştici ayal turunuzsa tümürünün bir yip bir yiptin tok bekliklik durmuş yaratkalık doğrusu ki hikayeni sözler birimiz.
2: İllıklıkı tolgan bu kasıp kana turunuzsa çın kalıp bilen başkırıvatkan kasıp basısı. Şundakla şu caydaki ayalarının yakın etrafta işki uğrulışıp kerimini aşırıp beyişedeki bəxt makani. En dəslepki unnetçi koşna birlikte kol öner vənçilik kılgan tik küçülük dokunadın bugünkü kündeki dəslepki köylemge ege bolgan. Zagaz üzülmeydiğen tik küçülük karxanı sığıca turunuzsa qat'i öneri ve mesuliyetçallıkı bilen etrafıdaki ot sınırlarını başlap bir yip bir yipten muqim bəxtlik turmuş yarattı.
1: Kişigidin tartıplı yip yığını işlerini yakış görülgan turunuza puhtu tükçülük mağartını yitildirgen idi. Dəslapta o bir cüb çiver kolu atayınıp aile işlerini baş kurdu. Ailistiklerden ilhamlandırışı ve kolluş bilen onalı bu hünerini kəsbki aylandırıp hoşillerini başlap kirimine aşırış oyu peyda boldu. Şuda kılıp kızı kışı okşaş on neç hoşuna açısının bir yerge cem bulup köpçülük bir yerde kol hünervençilik kıldı. Küçük yine küçülük kolu gitip şunaldan başlayıp ışık girişti. Turunsa külüp durup açısınları bilen bildi.

0: Hünürümge tayınıp durmuş keçirel geldiğimden könlüm in tayını hatırcam dedi.
1: Egilik tiklash yolu anca oğunçlık bulmadı. Kollektif yeniden kurulganda köpçülüknün hünürü tekşi emez. Kespi hünürü kemçil, bazar ticareti yolunu tekimu bilmeydi. Fütken tayar meksulatlarını hiç kim sorap mı koymaydı. Setiş yolu tosalgıgı uçurap, köpçelik bir mahal kıyın ahvalgı düşüp kaldı. Ат сыңылларының үмітке толған көзлерге қарап, тұрнысы чоқым үнәріне пішіқ өгініп, елінің кеңайтшы қарарығы келді.
0: Үнердікі кәмтікілікні толықлаш үшін тұрнысы үйік тақларының еғіштіріп, әрқасы тайларға беріп, кәсіпе тікішілік көрісі қатнашды. Дәріс қанды о дәрісінің бүтін дегіті білен аңлап, әстайдылы қатыр қалдырды. Әмілі мәшқұлат вақтады тікіш ұсулы пішімі артына қайтып-қайтып мәшқ қылды. Tikuchilik dokunağa qayıtıp kelgenden kin ögengen yeni hünürni atı sıngılırğa ögetti. Kündün künge ijtihat bilen ögünüp japağı çıdap mäşq qılğaşqa kollektivniñ bir bütün hünür barğan siri kamaletke yetti. İşlinişimi barğan siri inçikleşti.
1: Tikuchilik dokunını taraqqi qıldırış jarayanında hökümet tarmaqları täşebbüskarlıq bilen aldıq ötüp yardım berip yölep köp tarap bayılıqni udullaştırıp setiş yollarını kengaytıp bu kichikkina tikuchilik kollektipidiki qoyuq tomanna tarqıtıp burulış hasıl qılıp setiş yollarını açtı. Onun üstige nepis işleş orqılıq tikuchilik dokununun bara-bara namı çıkıp törlük keyim keçek zakasları üzülmedi. Turnısa baştan ahırı süpet töven çekide çın turup, rakt tallaştın nusqısını kesişkice, yipni ötküzüp tikiştin tayar meksulatni ahırlaştırışkice, her bir iştertipide o ötkelini özü egeledi. Yaxşı namığı tayınıp, tikiçülük dokuni zor türkümdeki muqim xeridar toplaplı kalmay, yana ürümçideki mektepler bilen uzak müddetlik mektep forması zakas kılı şemkarlıqını oğuşlu qasıl kıldı. Ticareti tedirci izgı düşüp, terakkiyatı kündün künge yükseldi.
0: Tikuchilik dokuni muqim terakki kılış bilen bilen tekme köp yerlik ayarlar dağın anlap bu kollektif hoş oldu. Bugün künde Tornusa'nın kollektifi zor yiyip 44 kişiye yetti. 2017 yılı gümünahiyesi Jingshu tikuchilik şirketi kuruldu. Sexti köpçilik iş taqsim qilib elib hamkorlashdi. Öz ara yerdan badi tikish mashinasining ovozi kirimini oshirishning melodiyasiga aylandi. Statistikaga asoslanganda şirket har yili ishchilarning ish haqini tarqatgandan boshqa sab kirimi 100 ming yuanga yetgan. Odisinglar ishki oldida muqim ishga o'rinlashgan. Bir ulush hunar, bir ulush kirim har qaysi oilalarning turmushini yaxshilab qolmay, yani köpçülüknün küllerinin barğan sırı şençke ümit küt oldurdu.
1: Kelgüsü doğrusu da toktalganda Tornusa'nın könlüde enik planı bar, omundak bildirdi. Tikuchilik önürde davamlıq çıngdırıp, ticaret kölümünü yanımı kengaytıp, işlep çıkırış şaraitini mükemmelleştirip, etraptiki teximi köp yurttaşlarını kollektipke katnışışka qobul qılıp, küçümnün yetişçe işki urulışış supsi qurup, Tekimi köp koşnalarını tırışıp işlep beyişki itekleşini planlavadı mən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki orul

0: tekshirish mulozimatidan savollarga javob beriladi.
1: Tantarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotlik chektatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasida xohlaganingizni tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slow Shooting aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Slow Shooting aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
5: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

Başyaz mezgilde Cıngna İstan Dağ Kıyansı Bazarı Husumçi kendideki 1300 mol sözün çiçeklik bile tonca kıtımla ozol yığış mezgilini kütüb aldı. Yakında tarihçilik ailesi Bakhtiyar Tolgavut kombayın bilen bir yığıp atattı. Kombayın ötken cayda əsildeki gilemdek yapışıl itizlat tedrici retlik yolu gilemge aylandı. Bir edin mu koykalları yakış görülen uzukluk mezlik yemeklik ot çöp konservası tiyarlandı. Sözün çiçeklik bir de kurgakçılıkta 3 kişi damlık perviş kılıç adı bulup ela süpetlik ot çöp hesaplandı. Onun ot çöp aksıl miktarı yukarı ozukluk mol bulup çarvılar asan hezim kılıp sümreleydi. Bazardına ait alkışık erişken. Tılgı ilişki erziydiğin şu ki sözün çiçeklik bir dini bir kıtım teyirli oda köp yıl o sol algılı buludu. Terakki kılgan yıl sistemisi hem su menbesini ozuklandırıp borandı muda pilinip kumunu turaklaştırdı hem tuprak süpetini yakışlaydı. Şuna ot çöp çayı dep tariflendi. Husumçi kentte bidisi Şincan, Fınsal, Çarpıçılık Meydanı, Dihkançılık, Çarpıçılık Çekik Şirketi ve Cınahiyesi Süt Tögüsü Ekologiyelik Bakımçılık Ailevi Dihkançılık Meydanı bilen seçim ilişki ilişimi imzaladı. Bakhtiyar bir taraftan aldıraçlı geç, bir taraftan külüp turup mundak dedi. Bu yıl bidinin üzüş ehvali yakışı boldu. Bu kıtımı yığbalgan deyinkin kirmimiz yakışı boldu. Yakın kıyılardan bu yan Dağ Kıyansı Bazarı baştan ahır o çöpünü yakış teriş, kalını yakışı bir kış terakiyat ideyasını çıkan durup, açlık ve yem kaçakki tan etibar biriş, o çöp bilen çarvını yürüşleştiriş, bakımcılık arklılık terikçılıkını itekleş, dehkançılık bilen çarvıçılıkını öz ara ilgiri sürüştün ibaret çarvıçılık kesip endisiyle pahalı katlaşıp, sözün çiçeklik bir katarlık ala süpetlik o çöp terişini zor güç bilen umumlaştırış arklılık, bütün bazarda bir teriğe külümünün çıkımını muğu terakiy kıldırdı. Tunca kıtımda her mo yerinin osolunun 450 kilogramı yetiş mülçerlendi. Ela süpetlik bir de bütün nahiye çarpıçılık kesiminin yukarı süpetlik terakiyatını yeterlik yem haşak kapaltı bilen temelledi. Şundakla dehkan çarpıçılarının kırımını aşırıp bir işe yeşil kuvvet koştu.

Yakında bir meydan köpeytip koyup beriş paaliyeti Sanji şehirge çaylaşkan Tudunhaba Lujuanzi su ambırda elip berildi. 67 min Şinjan çoğun kalpukluk çipar belik belicininin su ambırı koyup berilişige ageşip Tudunhaba deryası vadısı da süni köpeytilgen 232 min çoğun kalpukluk çipar belik belicini makallaştı. Şinjan çoğun kalpıklık çıbar birliği asaslıqı Otur Asiya rayonu hem Şinjan'nın kısmen su rayonlarına tarqalgan bulup soğuk su birliği türüge tave. Dövlet tarpıdan 2-ci derecelik, Abdonom rayon tarpıdan 1-ci derecelik qoğduladığan birlik türü hesablanadı. Umumi uzunlıqı 144 kilometr keledigan Tudunhaba deryası vadisi da ilgiri adam ve kelimat Ameli tüpeyleden iptidai çoğun kalpukluk çipar beliği yüzgüm yetmeydi. Şuna Abdonom rayonluk Tudunhaba deryası vadisi suçalık başkuruş merkezi Tudunhaba Lujuanzi su ambırda çoğun kalpukluk çipar beliğini süni köpeytiş punkti kurup

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımızı bu yeçenle dişberduk. Anlıqlarına rahmet.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun sirtdan sotib olgan tamoq qaychisini qizitishga bo'lmaydi degan temada savat so'zlab beramiz. Bugün biz kündelik turmuşumuz, bolup mu galga amraq balıla bilenizic münasuvatlik bir temi üstüde toxtilimiz. Nemi üçün ata-anıla daim sırtın əkelgen soliyau qaca, köp qacılani yemeklilən sıçqa təkrar işletgili bolmaydu deydu. Məzilik tamaqla öyge yetküzülgende tamaqlanın hərxil rangdiki qacılağa qacılan qallıqıqa diqqat qıldınlamı? Tamaq yap bolgandan keyin bu qachilar qarmaqqa nayt pakiz, nayt emasmi?

ki polistirin. Bu materiallar normal temperaturada tamak kaçılanğanda bexatar boludu. Lekin ulanın bir ortak korkuşu ba. O bolsımı uda davamlaşkan yukarı temperaturadan korkudu. Tunjik etim onunğa əmdil kazandın çıkan kormini kaçılanğanda çoğ mesele yok. Bırak onu mikrodolkulluk ocaq silip kayt-kayt ısıtkanda əhval oxşumaydı. Mikrodolkulluk ocağının ısıtış küçü naidi küşlük bolğaşka bu solyau kaçılanı yukarı temperaturada turaqsız halatke keltürüp koyudu. Bundaq vaqtta tövendeki iki xil yaman iş yüz berişi mümkün. Birinci, kaçının özü bərdaşlıq berelmeydu. Bir qitimliq solyau kaçıla adatta nisbətən nepiz, ısıqı çıdamcallığı çeklik bolğaşka, qayt-qaytı kızdırganda şekli asalla özgürüp ketidu, yumşap ketidu, hatta erip ketidu. Oyla peqin, eğer mikrodolkulluk ocaqta kaça kangır sıngır bolup qasa, hatta ergen solyauni emeklikke temi tibessa, bu zadi nemi degen çatakış. Şkinci, tekhimo yoshurun bolğan bir nöqtü şoki, biz körelmeydiğen bazı kichik əblaqla keçip çıkışı mümkün. Qayt-qayta yukarı temperaturunun sınıqı astıda solyaudaki bir kısım az miqdardaki kimyalik maddala, məsələn, solyaulaşdırğıç, toluq polimerlanmağan yəki molekulala tez süratte yötkilip çıkıp, yemeklik ve şorbulağı keçip kirişi mümkün. Eğer biz bu yemekliklerini yesek, uzun mezgil devamlaşsa, tən sağlamlıqımızğa nacar təsir körsüşü mümkün. Onundan başqa, bəzi kaçılanın ağzının materiali kaçı gəvdisi oxşumaydı. Yagi, üstüde çıraylıq, rənglik nəqişləba. Bu boyaqla yukarı temperaturada texımı turaqsız bolub, keçib keçiş xatırı texımı çoğun boludu. Solyau kaçıdan başka yana hazır nurgun kağızdan yasalgan vaymay kaçılar mı ba? Lekin nurgun kağız kaçının işki divarıda bir qavat nepiz solyau yopuq bolup, may sudan mudapiyalan işki işletilidu. Bu qavat yopuq oxşaşla yukarı temperaturdaki bexatarlik meselesige duş kelidu. Onun üstüge kağız kaça şorpığı çiliniş ve mikrodolkulluk ocaqta kızıtılganda naidi asalla yumşap buzulup ketidu. Ondaqta kandak kılganda hem beğatar hem aklanı usul bolgan boludu. Birinci, en yakşı tallaş, öy köçürüş. Vaymayni tapşırıp algan den keyin, eğer yemeklikni yeni bir qitim ısıtışkı doğru kese, en yaxsı onu öyde maksus işletilidigan mikrodolkulluk ocaqtı işletişik maskeli doğu dəp yazılgan sapal kaca yaki aynı kaçığa koyuş gerek. Bu kaçıqçıla yukarı temperaturada ısıtış üçün alayda məşiqlendirilgən. İntayın muqim və bexatar. İkinci, kimlikni körüşni ögini bilin. Eğer siz rastılla məlum bir solyau kaçıdan qaytıp paydalanmaqçı bolsanız, çoğum onun bədini deki, adatta astı kısmıda, eliki üç bulun şəkillik yığveliş belgesini tepişiniz gerek. İşçi de sanba. Pakat 5-ci numurluq PP eniq yazılgan, həm də başqa işletiş çəklimisi düşəndürüşü yox bolğandıla, andın ısıqa bir qədər çıdamlıq boluşu mümkün. Şundaq bolğan taqdırdı mu, qayt-qayt qızdırğanda onun ömrü qısqıraydı. 3-ci, bir qitimliq bilən xoşlaşış. Biz yaxşı adət yetildirib, tamaq qaçısını könlümüzdə bir qitimliq həmrah dəb bilişimiz gerek. Ula burcun orunda bolğan den keyin, pakiz yuyup, yavaşlıq bilen yığvalğılı boludgan əxlat tonuğa seliş, ula bilen ən yaxşı xoşlaşış hesablanıdı. Kiçik dostlar, ilim pən turmuşumuzun həmmi yeri də əks etib durudu. Bu bilimlərini ögün veliş, biz və ailimizdikilərinin sağlamlıqını qoğdapla qalmay, yana yer şarını asraşının bir xil usulü hesablanıdı. Çünki işletişini azaydış, türgü ayrışını toğrı kılış, muhit asraş üçün küç qarğallıq. Kenk qitim vəymək qaçısını görgəndə, qandaq kılış kerəkliğini bilib aldınla mı? Sevimli küçük dostlar,

0: Hızısı kullandım. Her mu yerinin birlik usulünün 500 kilogramdan köprekke, umumi kırımının 130 min yuenge yetişini mülterledim. Caylardaki yığıp saklaş karhanaları mulazmet kapalıdının derecesini umum yüzlük östürüp, kurutuş, retleş, yetküzüş, tekşürüp, ölçüş katarlık üskünelerini muddetten burun tekşürüp, remont kılıp, tenşep, yığıp saklaşını akıllaştırış seviyesini östürdü. Caylar yine adem küçü, tuşuş küçü, ambarda saklaş baylıkını toluk seplep, yazlık açlığını yığıp saklaşının yukarı ünümlük ayla nişağa kapalı kıldı. Qorğas nahiyelik açlık seti ve liş seti çeklik mesuliyet şirketinin hizmet xadimi Can Xiaohong mundaqdırı. 5 açlık punktida ambarlarını bikarla birleştirdik. Sığımı 30 min tonu keledigan 20 ambar ba. Şunun bilen birge 35 ximiyelik tekşürüş esvabini tekşürüp sınaş, 70 maşina üskününü remont kılış, asırışını tamamladık.
1: Stansımız xavri. Tekhlimakan kumlıqının girviki de Şayar Nahiye, Gez Qum Yesi, Qumdan Mudapiyelniş, Qumni Tezgilleş, Universal Ülge Rayonu kuruluşuğu tayinip, kent pasılını buzup taşlap, kentler birleşip terakikli şekilde hareketlendi. Xalq qurultayı vekilleri mesuliyetini başlamçılıq bile ada kılıp, ekologiya arqılıq qum tezgilleş, kasıp arqılıq kentini güllendiriş, kentler birleşip, ortak beyiştek terakiyat yeni yolunu tepip çıxdı. Şayar Nahiye, Gez Qum Yesidiki, Qumdan Mudapiyelniş, Qum Tizgilleş, Universal Ülge Rayonu da tutaş ketken sök-sökler Bük Paraqsan ve Yap Yeşil Özken idi. Gölümü 1300 mo keledigan bu sök-söklikni Qum Bostan kenti bilen Yeni Bostan kenti birleşip bärpa kılgan bulup, ilgirki qaqas çöllük ekologiya kasıp basığa aylangan idi. Qumbostan kenti partiya yacheksinin muavin shujisi, Gez Qum yezliq xalq qurultayı vekili Yang Bo mundaq dedi. Qumboran burunqidan ko'rinarlik azaydi, osmon texmi suzuklashdi. Ilgiri qumliqda sök-sök va toshqan zadikini ko'lamlashtirib o'stirishda oldingi mezgilda selinmi ko'p, talab yuqori bo'lgachqa odatki kent aholilarining tannarxni o'z oldiga ustiga elishqa qurbi yetmaydi. 2024 yılı Gez Qum Yesidiki xalq qurultayı vekilleri çoğunqır tekşürüp tatqiq qilgandan keyin iki kentning qum tizginlash turini ortak yetish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Yang Bo mundaq dedi. Dastlabki ish boshlaganda kent aholileri azaldan bu ishni qilib baxmag'ashqa pul topqili bo'ladigan bo'lmaydiganligiga ko'z yetmay ko'ngil to'xtatolmadi. Men ularga ideyaviy xizmat ishlab Ularını sök-sök ve toşkan zedeki bağısıga apırıp ekskursiya kıldırdım. Ularının endişesini tüketkendin keyin iki kent ahalları sök-sök östürüp toşkan zedeki ulaşkı başıldı. Bultur toşkan zedekiden 170 min yuan sap paydı kırdı. Pay koşkan kent ahallarıga paydı taksimle berildi. Bugünkü günde sök-sök ve toşkan zedeki östürüş iki kentinin has kesbiga aylınıp, sök-sökni kündelik perviş kiliş asıraş, toşkan zedeki yığış katarlı hizmetler kent ahallarını öz cahide iş qorilishish porusti bilen təminledi. Yeni Bostan kentinin ahalisi Elşat Ablet mundaq dedi. Anam ikimiz toşkan zedeki kolap bir günde 400 yandan artık pul tepu atımız. Öyümüzden etrapı dila pul tapalaydıgan bolgaşka anamı bek hoşal.
0: Stansımız xavri. Növette, döyültümüz boyca bir qitimdala kenayetdeş musabisi en uzun bolgan yukarı süratlik taş yol türü, döylet yolu 30-ci liniyası Lian Yungang Qorğas yukarı süratlik taş yolunun Şinşinşia tuyuq bölükini özgertip kenayetdeş kurlişi ahırkı küçeş paskucuğu kirdi. Qumul tuyuq bölükini kenayetdeş kurlişinin Qumul şehri Evirgol rayonu Astana bazarıdaki işkinci toxtan bölükine kuruluş kılıkçı uğrun yol yüzünü tekşileş, əslihelerini tekşürüş, nəx meydanını tazılaş qatarlıq ahırkı məşğulatlarını kılmaqda. Bu toxtan bölükinin uzunluğu 31 kilometr, ayrı şəklədiki yol uli layihəsi qolunulğan. İkinci toxtan bölükü türünün baş injineri Go Yanfu mundaqdırı. Kuruluş müddetini kıskarttık. Növetki kuruluş süratimizden karganda kuruluşunu tamamen kararlı da tapşıralayımız. Şinşinşia tuyuk bölgini kenayetiş kuruluşunun umumi uzunluğu tahminen 537 km. Bütün liniye koş yöneliştiki 4 avtomobil yoludan 8 avtomobil yoluğa kenayetilidi. Hazır kuruluşunun 90%'nin köpreki tamamlandı. Qatnash başlangandan keyin Şinjanga kirish chiqish yo'l yo'lining qatnash

0: Mi zor derecede eşip, tahliniyelik yük transport vakti 2 saatten artık kıskıraydı. Yıllık yük transport iktidarı 180 milyon tonluk ötgelden ötüdü. Şunonla birgen kuruluşunun yürüyüşleşken mulazmet eslihaları kuruluşumu puhta algı sürülmekte. Bunun için de Şinşinşiya Kumul bölgini özgertip kengaytış kuruluşu 6. Toktan bölgedeki Cenubi Şimali Mulazmet rayonu eslihalarını umum yüzlük tenşep sınış baskıcı gikirdi. Pat arada işletişke tapşuruş şartını hazırlaydı. Türünün nek meydan mesulü Cavvi muhbirga mındak dedi. Ötküzüp berişini sakla vardımız. Bu Şincan'a kreş çıkış yoludaki en çok mulazmet rayonu. Şoförlerden dem iliş, kızarlanış, yatakta yetişini kapaletki iyi kılıdı.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonlik xalq doktorxonasi devlet ciddi tibbiy qutqizish yordam berish bazasi g'arbiy shimol rayonidagi ko'lami eng chong devlet darajalik ciddi tibbiy qutqizish yordam berish vositasi bo'lish sifati bilan navbatda umumizlik bino ishini bezash bosqichiga kirdi. To'rib bitgandan keyin Urumchi Baynavxu Shisan Tavalik rayonining jiddiy xatarlik iyg'ir kesallarini qutqizish, davolash boyligidagi kamtikliklarini to'liqlash bilan birga Shinjang ham Otrasiya rayonining tasodifiy yuz bergan opatdan qutqizish yordam berishiga puxta mudofiya sepi qo'shildi. Vazı kuruluşu 2025 yılı 4. ayda başlangan. Umumi selinmesi 375 milyon yuan. Törde ciddi kutkuzuş universal binası selinudu. Binanın ögüsüge davalaştı işiltiladığan kespi tikpçar ayrı plan toxtıtış meydani yürüyüşleştirilip, boşluk bilen yer bir gevdileşken kutkuzuş yardan beri sistemisi berpa kılınudu. Bazıda kündelik diagnoz koyuş davalaş, iğir keserlerini ciddi kutkuzuş, apeti yarlangalarını türkümlep kovul kılıp davalaş, ciddi davalaş, perviş kılış emeli meşki, maddi eşyalarını ambarda saklaş iktidari bir gevdeleştirilip, Garbi Şimal rayonudaki devlet tercilik apetten kutkuzuş yardan beriş tibbi kespi eslehe boşluğu tolduruludu. Tür direktori Liu Tao ehval tonuşturup mındaktırı. Bu türde asasi gevde kuruluşunun ögüsünü 5. ayının ahire omumizlik yaptık. Hazırkı baskışta bina işçinin nefis bezeş, davalaş, maşini elektr turbu liniyasını uğurlaştırışını merkezlik algı sürvatımız. Bu türden bu yıl 12. ayının ahire şilçki tapşırılışını mölçerildik. Cemi 500 kesel karabiti tesis kılınadı. İgilinişçe türde kuruluşka katnaşkan köp tarap oğruları bilen birleşip erketliniş mekanizmi orantılıp, kuruluş kiliş rayon bölüki ilmi ayırılıp, erkais iş tertiplerinin gireleşme meşgulatı bir tutaş pilalınıp, köp kesip gireleşme kuruluş kilişteki qiyin mesele yukarı önümde hal kılıngan. Liu Tao, tür bölümünün bir qatar işlep çıkırışını başkuruş, tizgilleşini çın tutup, keyinki kuruluş iş tertibini puxta qadam bile algı sürüp, türünü qara aldı, süpetki kapalatlı kılgan aldı tapşuruşka, bütün küş bilen kapalatlı kıldığalıqını bildirip mundaq dedi. Nax meydanda müstakil meşgulat rayon bölükünü ayırıp, vaqt pariklendirip kuruluş kılışını yolu koyup, barlıq iş tertibi de örnek boyunca aldığını yolu koyuş tözümünü ameliyleştirip, kuruluş bihaterliki ve süpitinin tövən çekini çın saxlayımız.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Wang Dong haber kılıdı. Jiangsu ölkəsi Qızılsu oblastığa nişanlıq yardım bergəndən buyan məbləğ seliş, ixtisaslıqlar arqılıq yar yoləq buluş, texnika cəhətdə qollaş arqılıq Qızılsu oblastlıq muzey, Atuş şəhərlik çeqra muhafizət mədəniyyəti sarıydın ibarət iki çoğun mədəniyyət yer bəlgisi bərpa qılıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləydiğən Qızıl genğa varıslıq qılıdığan muhim istihkamğa aylandırdı. Şincan'ın sayahat altın pesli kelişi bilen Kızılsu Oblastlıq Muzey zor Türküm ekskursiyatçilerini kütüb aldı. Cemi 96 milyon yuan məbləğ silingan, kuruluş kölümü 7722 kvadrat metrge yetidgan bu universal muzey, Jiangsu ölkəsinin Şincan'ı yardan berişdiki nuqtalıq türü. Muzey 2023 yılı 4. ayda eçilgandan buyan 330 000 adam qetim ekskursiyatçı kütüb aldı. Muzeydiki 6 çoğun baş temelik körgezimi zalada 1154 yürüyüş mədaniyet yadıkarlıqı arqılıq Pamir egizlikinin tarihi mədaniyet tomri, təbii mənzirisi və milletler

0: Hürmetlik radio anlıgıçıda anlıvatqınınan Şinjan radio televiziya stansının bir vasıta anlıtıvatqan Tianshan Youshan paravallıq boyunca setebiliş programısı. Hoş Süreyya. Yukarıda siz Oğuz sütü baskışıdaki sap tögüstüne tetipi kışlıqa təklip kılımən dediniz.
1: Doğru, doğru.
0: Hem de Oğuz sütü baskışıdaki sap tögüstüne kandak düşensek bolulu.
1: Hem de adette yeni tolgan botulak anısından sütüne asasen emip bulanmaydı. Hem de bizim şu adette tögü botulaklap 7. günün başlap sığışkı başlayımız. Çünkü bu şu vakitin başlap sığılgan sütüneki terkibideki ozukluk miktarı alaydı yukarı buludu. Ozukluk terkibi yukarı alatı buldu. Ondan denkin bu 8 aydan keyin ozuqlik qimmati anch yuqori bo'lmaydi. Shunga mushu tugi botlaqlab uzoq o'tmaylam sig'ilgan sutni biz og'u suti mazgildagi tugi suti deb ataymiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigini, men maxsus tetipga qishiq taklif qildigini naq mushu og'u suti mazgildagi tugi sutidan pishiqlangan organik tugi sut talqini mushu ben degan mushu uchirlar mushu tugi sut talqini mahsulotimizningki kutusu da inik eskertilgen. Bizdenki bir kutu tögü üstü talqınımız 300 gram bulup, bütün müşü memleketteki ortak bahası 598 yuan.
0: Demek, bugün köpçülükte her kutusunun bahası 598 yuan bulgan. Tögü üstü talqınını haksız tetip yakışık teklif kılısınız, şundak mı?
1: Elbette şundak. Şimdi 6 ay kana sütçülükte her kutusunki esli bahası 598 yuan. Lekin bugün müşü paliyet katlaşkan dostlarımızga bir grupa 6 kutusununki bahası 3588 yuan bo'lgan tögü üstü talqınını bugün 20 gram tögü üstü talqını qacılangan 2 qalta tetin bo'liqını qoşup durup 996 yuanlik etibar bahada radio anlıqıcılığa sunudu. Siz avalmış 2 qalta tetin bo'liqını tetip bulu diken dep qarısınız. Mahsulatını davamlıq istimal qılsanız boludu. Hem de navadı sizi yarmay qalsa mahsulatını hem de qaytırıp etsen bulu dep qarısınız. Bir moçen şu bir koyma çıkım kımaytırıp qaytırıp etsanız bolu. Bütün kranın hemisini özümüz kötürüp, kaytırıp ekovalımız.
0: Demek, radyo anlıqışına 996 yenge, 2 halta tetim boğuluğunu koşup, 6 kuta tögüstü talqını setip alalaydı.
1: Doğru, doğru.
0: Tetim boğuluğunu işçep köylüge yaksa, mahsulatını davamlıq istimal kılısı boğuludu. Köylüge yakmasa, bütün yürüyüş mahsulatını bir puma çıkım kılmaya kaytırıp etsi boğuludu. Şuna koy.
1: Elbette şunda, siz 996 yuan xejlaplam esli bahası 3588 yuan boğan bir grupa 6 kuta tögü üstü talqın setip alalaysız, yani 2 6 tetim boğuluğunu haksız koşup berimiz. Mesela soruş, mahsulat zakas kılış kızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılış arkalı zakas kılısız. Konu xeridalığa bahası 7000 yuandan aşıdığan 12 kuta yürüyüşlükini bugün müşe telefon uruş arkalı xlam zakas kısınız 1992 yenge. 12 kutudun sırıt yana 5 6 titim boğuluqi ve 199 yen kımmetedeki uyku keltürduğun yastıqtın birini soğat kılıp bütün hemisini 1992 yenge uyunuzdan aldıqca yetkizip yerimiz. Eğer müşe 4 grupa yani 24 kutu mesulası eti vağallığa bununki əsli bahası 14000'dan işip ketidi, lekin bugün biz zavodun bevas ta'minligimiz uchun hem ko'p miqdorda mushu sizlarningki mushu tetib yiqishinglarga oila bo'yicha ichishinglarga tavsiya qilishimiz uchun mushu paletni o'ttirib qo'ydik. 24 qut setib olsangiz, bir qut qo'shib 25 quta tugi ust talqinni qo'lingizga yetkazamiz. Uningdan sirt yana uyqu keltiradigan yostiqdan 2 soat qilindi hisobda. 14000'dan oshadigan mahsulotni siz faqat 3800 yengilam krasini ko'taygan halette muş soğatlıkları bilen alalaysız. Yanılı okşaş mahsulat zakas kılış kızıqlığını yerimiz 0991-456-7456 telefon kılış arkalıqla muşu en yakşı boğan paliyetlerge katınşı alaysız.
0: Hoş, biz devamlı radyo anlıqçılarımızın telefonlarını kabul kılımız. Yakşı mı siz kaderlik radyo anlıqçı?
2: Yakşı, selamet odunlar mı Allah?
0: Belen. Nereden soraymaz?
2: Ben özden hazır Aksu Şehirişi'den telefon kodumu. Mao tuğs talpınıyor ama apam aldın katın bir yürüş işken diyeceğim. İşte ben katlık kitel ba. Lakin hem düştüm kokuydu koç olan bir.
1: Doğru.
2: Lakin mao tuğs talpın işken diyeceğim. Kan şekeri ile örlek ile ekvallar körülmedi. En çok uyuk süpetteyiniz. Yakşı ile ki burun tıslı dayan bir ekvallar var diye küçükken aşık asan ayağı canlandı. Hazır hem de ya hem de ruh keyfiyeti yakışık kaldı mı? Ya hem de bunun tesiri hakikaten yakışık bu adamdı şu an. Baksam öydükler anlatırken yeni bir az mı kaptı şu an. Maketimlik indi. Paliydanlar katlayıp yeni bir işki yürüyüş takas kıvalaylıydı. Hem onun üstüge ben onu indi yaşım 40 yaşından aşk oldu diye. Yani, özengimi bir azarak bir köyüm bulup koyayım. Yani, öydükler işte azarak önümlü köygenlikinden. Şu an paliydanlar katlayıp şu an kartta bir telefon kılışım de.
1: Yaşımsız. Müşicilik yakışı inkaslarını bizgi adaydın telefon kılıp digin azın ben hoş bulduk. Bizden demişsin mu hakikaten hem de 5-6 adamı yetkideklam mesulatımız kap kaldı. Eğer iş yürüyüş almen deyseniz müşü esli bahası 7 mandın aşkan 12 kutu yürüyüşlükümüz yani onunla sırtiyene 5-6 adım boğuluğu bilen 199 yan kımada dedik ki müşü Lopnur kendilerininki uyku keltirdiğin yastıkıdan birisini soğukat kılımız. Fakat 1992 yengilam. Ekteleysiz onun üstü üzenmişçi men de siz. Belki ben de 40 yaşında açtım deysiz hem de uyku süpet beraber nacarlap kalıcı adamdaki müşü bismladın. Ballanın ki hem de bağlın tatımız, üzümüzdekin tatımız, çoğlanıkın tatımız diyendek. Taraf taraftan bizim buludu, uyuksuzluk pekrek, köprek buludu. Müşü tökü üst dalgını içip, hani kim biz soğuk kıgan, müşü Lopnur kendilerinden yastıkı da. Hem de kündük eşte hem de yazsanız hem de sizge alaydı bir yardımı buludu. Müşü ne bir seti olaydı apkalsanız, müşü 0991 456 74 56 telefon kısanızla site olalaysız belki miş kılıp az kap kaldı. Pırsatını çantıp telefonu koyup etkenlik illam derhal telefon kılıp zakas kılarsanız buldu.
2: Makul makul rahmet silege. Maşın tüm çıkarken zavutlarım köpü rahmet.
0: Makul emisal
1: hoş.
0: Hoş biz hem de tövendeki kısturmalar denken programımızı kaydıp gelemiz. Barlık şey ilanı ozuklandırıp atkan Tianshan kar suyu. Şincan'ın süpetlik mesulatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde izdinişini halamışsınız. Bula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun harardı. Kıltakladın hazır eylep, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Youshuan'ı tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianshan Youshuan'da.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya stansının bir basta altıvatkan Tianshan Yushuan Paravalık boyunca setibiliş programımızı. Biz tavsiye kılavatkan Kanas Markesi'deki organik tögüsü talqını devletin nopozluk organlarının organik mesulat itirafıdan ötken. Yemeklik kespi sahası da organik mesulat itirafı en yukarı ölçemi hesaplanıdı. O bir hatar, sap, yukarı süpetki vekili kılıdı. Kanas organik tögüsü halkını şimali kenglik 47 gradusku caylaşkan 6 aydaki süt işlep çıkırış boyunca altın belbağdaki organik çarıvçılık meydanıdı bekılgan tögülerinin sütüdün pişiklangan. Bu cayının tüpırıqı, suyi, havası birdek devletin organik ölçümüge yetken olup hakiki esli ekologiyelik çarıvçılık meydanı hesaplanıdı. Digerlerim

0: Zorluktu he?
1: Evet şimdi. Nayt yaxşı düşündürdünüz. Hem de bu çarvıçılık meydanında tügülenin ki hemisi bir şiddet ötken yaylı tip yakıladı. Yavucuğun yanta kadarlı kıymetlik doğru üsümlüklerini yaydı. Tiyanşan'ın ki sap karı suyunu içiyordu. Hem de pütkül bakmacılık ceryani tügünün ki tabi üspitliş kanuniyetine uygun. Bu da üspitliş muhiti ve süsrep çıkarış usulü tügü üstü talqının ki menbədin bulanmağın. Ormansız ziyallı koldukla bulmağın bulşağı kapalı tıkıgan. Onun üstüge organik tögü üstü talqının ki kutsuğa jungo organik məhsulat itirap belgisi besilgan. Yani xas mənbədin sürüştürüş kodu çürülgen. Köpçelik seti olgandan keyin yan telefonda skanırlap, savma qıplan süt mənbəsi, işləp çıxırış tərtibi, tekşürüş dokulatı qatarlıq uçurlarının həmmisini görəliydi. Bugün köpçelikini yanına oxşaş ən zor paravallıqdın bəhirman qılımız. Siz 996 yuan xəcləplə əsli bahası 3588 yuan bolğan bir qrupa 6 qutu tögü üstü talqını seti alalaysız. Yani 2 xaltı titim boğuluqı həqsiz qoş beruldu. Köpçelik təpsili hesablap baxsı boludu. 6 qutusu 996 yuan. Otur hesab bilən bir qutusu aran 166 yuan bolub nahay ты муаппак. Анда бу маҳсулот organik itirapnamaga erishgan 6 oydagi asli ishlab chiqarilgan joydan bevos ta'minlandi orliqda endi vakolat yo'q. 42 yillik tarixi ega zavodda ishlab chiqarilgan sap tugi usti talqini endi bu bahada faqat ko'pchilikka haqiqiy yaxshi sap bo'lgan mahsulotni his qildirish uchun ham qo'yilgan baho. Mahsulot zakaz qilish qiziq liniyamiz 0991 456 7456 telefon qilsanglar bo'ldi. Undan keyin 996 yangi 6 qut sotib olsangiz 2 xil titim bo'lib sovg'a qilamiz. Eng avval ko'pchilik molni topshirib olgandan keyin ichib sinab baqsa bo'ladi. Ta'mi yaxshi, oilasidagilarga mas keldiganligini his qilgandan keyin uning degan ilib qalsa bo'ldi. Agar rozi bo'lmasa, pechda ichilmagan qutisini qaytirsa bo'ldi. G'am andish qilishningki faqat lojit yo'q. Mahsulotlar supidagi mushunda ishonch qila olamiz. 2 yashik setib olsangiz, 12 qut setib olsangiz, ya'ni 2 yashik 1992 yuan bo'ladi. 5 xolta haqsiz dedim bo'liqi va 199 yuan qimmatiki. 30 yosh yashanganlarga mas keladigan uyqu keltiradigan yostiqqa erisha olasiz. Endi bu yostiq endi uyqusi yaxshi bo'lmagan 30 yosh yashanganlarga alayda mas keladi. 3800 yuanga 4 yashik, ya'ni 24 qut setib olsangiz, bir quti tugi usti talqini setuvaga qo'shib bergandan sirt 199 yuan qimmatidagi uyqu keltiradigan yostiqdan 2 sovg'a qilindi. Zavod bevos ta'minlaydi. Tugus talqinning bosimini ayt tuvan soni nahayta oz. Shunga har bir odam eng ko'p bo'lganda 4 grupa zakaz yoki 2 grupa zakaz qila olaydi. Yana o'xshash vaqt to'shib qapti. Zakaz qilish telefon nomerimiz 0991 456 7456 ga darhol telefon qilish orqali zakaz qiling.
0: Xo'sh, Surayya, bugungi programmamizning vaqti bir yoki berib qoldi.
1: To'g'ri.
0: Programmamizga qatnashganingizga, shundaqla programmamizga qiziqarlik bilan qatnashgan barlik radio anglovchilarimizga ko'pdan-ko'p tashakkur. Ko'pchilikning tenining sog'lom, oilasining baxtli bo'lishini umid qilamiz. Xayr-xo'sh, hurmatli radio anglovchilar, keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: Jongo ve Çatal'ın 11 energiya karxanası körgazmiga merkezlik katnaştı. Bu növetlik Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari sürüş körgazmasida dünyanın zanjir siman tutaştırıp kelgüsini ortak yaratış baş tema qilindi. Körgazm kölümü 144 kvadrat metr keladigan Şinjan Mahsus rayonu, Otra Asya Energiya Karxanaları Körgazma rayonu, Şinjan Energiya Karxanaları Körgazma rayonu, Kengşiş, Almaştırış Körgazma rayonudan ibaret 3 çoğun bölükke ayrıldı. Bunun için Şinjan'daki 6 energiya karxanası yeni energiya ejiş, energiya saklaş, yeni materiali qatarlıq sahelerinin gavdilik neticelerini merkezlik namayan qıldı. Özbekistan, Kırgızistan'dan kelgen 5 karxana ve aparat, yerliknin yeşil energiya ejiş yerik planı ve kesip yürüşlük ihtiyacını elip körgazmiga katnaşıp udalaştı. Şinjan Futano yeni energiya pay çeklik şirketinin mesulü Dilara Kurban mundaqdırı. Asaslıqın 0 karbonluq kan rayonu, 0 karbonluq bağcı rayonunu umum yüzlük toplaştırış layihasını tüzüş bilen şoğulanımız. Bu körgazmada bütün kesip zencirdeki baylıqlarını bir qetimdili udullaştırıp, sodik yanışı, kelişim imzala bəmkarlışını bir ponket şekilde tamamlıqılı boladı. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari sürüş körgazmisi dünya boyunca ta'minlash zanjirini baş tema qılğan tunji devlet derecelik körgazma. Şinjan Sodini ilgari sürüş cemiyeti karxanalarını körgazmiga qatnaşışqa uda 4 yıl təşkilləb, Şinjanın kəsb, siyaset ve rayon orni əvzəlikini merkezlik namayan qılıb, Şinjan karxanalarının xalqara dövlət içirki, nuxtılıq kəsb zənciri, təminləş zənciridiki karxanlar bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını çoğunqırlaşdırdı. Şinjan Sodini ilgari sürüş cemiyeti partiya qrupsının əzası, cemiyyatının muavin başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari sürüş körgazmasını uzak ünümlük vasit qilib, diqqatni sijil, shamol, yorug'lik energiyasi, gidrogen saqlashning butun sohasiriki chegara xalqigan hamkorlikqa markazlashtirib, rayon pokiz energiya kasb zanjiri, ta'minlash zanjiri, qimmat zanjirining mos birlashib harakatlanishini sijil cho'nqirlashtiramiz.
1: Stansimiz xabari. Bu yılın aldınkı 5 ayında Qorğas Taşyol Porti tekşürüp ötkizgen çegradın kirgen çıkanlar cemi 646 min adam qetimiga yetip, bultır qoqşaş mezgildikidin 19.8% eşip, tarixtiki yeni yukarı seviye yartıldı. Qorğas Taşyol Porti bu yıl kirgendin buyan Jongo bilen Kazakistan'nın 30 günlük öz ara vizi keçirim kiliş siyasetigi tayinip, çegra alqıgan sayahatının yukarı pellisini kütüp aldı. Çegradın kırıdığan çıkıdığan yolucular ömek sayati üzliksiz açtı. Qorğas Taşyol Porti çegradın kırış çıkısalı da devlet işi ve sırtıdın kelgen zor türküm yolucu her günü Jongo Kazakistan iki devlet arası da katnaydı. Sayahatçı Ma Cengün yakında Kazakistan'ı sayahatke bargan idi, o mındaktırı. Çalın çoğun cilgisi bilen kök sayı köli mende çoğunkır təsir kaldırdı. Yana şu cayının nurgun xas mezlik tamlarığı eğiz tegdim. Sayahat təsiratım umumi cahitin nait yakşı boldi. Növete Qorğas Porti'de eçilgan Jongo Kazakistan xalqara yolucu toşuş liniyasıdan 9-ı ba. Qorğas çegradın kiriş çıkış, çegra müdabiye tekşürüş ponkiti yolucular yukarı pəllisigi bolgan mölçerini aldın elan kılıp, yolucular mıhtarının özgürüşini her vaqt közdüp, ölçep, vazibi icra kılışını təşkilləşini küşeytip, nəx meydanda belgi arıqlıq yetekçilik kılışını köpeytip təsis kılıp, vaxtıda yolunu köpeytip eçip, çegradın kiriş çıkış tertibinin bir xatar, tertiblik buluşuğa hakiki kabalet kıldı. Qorğas çegradın kiriş çıkış, çegra müdabiye, tekşürüş ponkiti, vazibi icra kılış, ikinci atırtının muavin başlığı, Zhang Yongpeng mındaqdırı. Kelip keti vatqallar, teyxim köp kıllaştı, yolucular yukarı pəllisige ünümlik taqabıl duruş üçün biz vazibi icra kılıdgan sağçı küşlerini ilmi təksimləb, kollektiv sayahat, öz avtomobil sayahatini rayonlarga ayırıp tekşürüp ötküzüşüne əlalaştırıp, tamujnidin ötüş vaxtını yanımı qısqartıp, tamujnidin ötküzüş önümünü östürdük.
0: Stansımız xəvri. Küzgü buğdayının cənubdın şimalığa qarab tədirci pişişiği əgişib, Abdonum rayonunun yazlıq aşlıq seti veriliş xizmetimi tədirci qanat yaydırıldı. Jaylar yezilik maşınları meşgulatını ilmi oralaştırıp, ambar sığımı meblağ qatarlıq köp xil kapaletini bir tutaş pilallap, yazlıq aşlıqını bir tal danlımı kaldırmay ambar.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi Meydun rayonudaki 114 konu oltırak rayon korumu tizimdeki şekilde özgertildi degen mezmunda sözlep birimiz. Ürümçi şehri Meydun rayonu Nanyon mahallesinde kölemi 8000 kvadrat metreden aşıdığan bekar turgan kakaslık özgertilişke başladı. Keziş maşinesi uyaktan buyakı ötüşüp turattı. Beton asası kaveti kuyulup bolgan bolup işçiler aldın kömülgen detallarını orun tuvatattı. Uzak ötmey basketbol meydanı, peytop meydanı, tiktak top meydanı, toktalgı meydanı bir gevdi kılıngan mereniyet tenterbiye bağısı bu yerde barlıkı geledi. Ahala huanlı közleri ümitki tolgan halda tosuk sırtıda turup ilgiri yazda derizini eşkı cüret kılalmaydım. Hazır her günü bu yerinin baldurarak putuşunu ümit kılmen dedi. O turadigan bina bu boş yerge yakın bulup ilgiri maşinalar kalayımkan tohtutulatdi. O çöpler ösüp ketken idi. Paşa bek köp bolgaçka derizini eşkı cüret kılalmaydı. Bugünkü künde kuruluş etirti her günü işlep küçük bakçıda kündün künge özgürüş bolu vatatdi.
1: Bundaq özgürüş Meydun rayonudaki konu oltırak rayonlarını özgertişinin canlıq bir tarifi.
0: Bu yıl Meydun rayonu yettik hoca yezi bazarının kaplıgan netçi 10 min ahalige nepyet gözüdügan 114 konu oltırak rayonunu özgertiş törünü yolga koydu. İlgirkige okşumaydığını bu kıtımkı özgertişte yolga koyulguni amma zakaz kılış, hükümet hesabat kılıştın ibaret korumut hızımdaki şekledeki endizi kolunulgan bolup, nemini özgertiş, kandak özgertişte ahalilerinin digini hesap boldi.
1: Nanyuan bağıtısı bu yıl özgertildiğen türü işçideki kölümü en çoğun bağıtı türü. Kuruluş pütkendin kiyin, etraptaki 30 nece bina ve işki mektepki təsir körüstüdü. Şehir ahalisi, Wang Juntao'nun balısı mektepten kayıtkanda bu meynet kalaymıkan yoldan ötetti. Bunundan o ensireple turattı, o mundaq dedi. Kuruluş etirti iş başlayan günü men alaytan bir ayılınıp çıktım. Kızış maşinisinin avazı alınışı bilenle hatırcan bulup kaldım. Bunundan kiyin balam mektep dervasıdan çıksıla bir hatar hem azadı bağıcını köreleydiğen buldu.
0: Meydun rayonu kuruluş idaresi kuruluş universal başkuruş mülazimet merkezinin kadri Li Jialun tanıştırıp bundak dedi. Konu mahallelerini özgertiş, asası türdün derecesini östürüş türge tedirici özgermekte. İlgereki ögzidin su ötüşünün alını iliş, yolunu katıklaştırış, kökertiş, köçet, toluklat tikiştin başka bu yıl gene tok liniyesini yerge kömüş, ot öçürüş eslehelerini sepleş, amevi katnaş bekişti tesis kılış, meriniyet tenterbiye eslehelleri meydan yürüyüşlük kuruluşu katarlık mezmullah koşu oldu. Bafan mahallesi de 94 mahallenin toksimini yerge kömüş kuruluşu maskademde ilgiri sürüldü. İlgiri beşinizli kötürsünüzli körüdüğen boşluktaki ömüçük toru asta asta gayip bulmakta. Taşkı kıyafetten içki mezmunu gıça, oltırak rayon içiden oltırak rayon sırtı gıça, Meydun rayonu da halkının hal ehvalını soruşunu yetek çıkılgan şehir yenila şerketi kanat yaydırılmakta.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Garbi Şimaldaki deniz yüzünün en egiz caydaki Şamal elektrik tırının toluk sığımçallık boyunca torgu ulaştı. Ahırkı küçeş baskıçıgı kirgenlikini tanıştırımız. Pamır egizlikedeki tağ omurtkısı da Huan'ın Kızılsu Oblasti Akçı Nayesi 300 bin kilovatlık Şamal elektrik tırı ahırkı küçeş baskıçıgı bütün küçülen atlandı. Mölçerlinişçe 2026 yılı 6 ayının 30 günü toluk sığımçallık boyunca torgu uğrunuşunu işe aşırış planlandı. Bu memleketimizin Garbi Şimal rayonundaki deniz yüzünün en egiz caydı kurulgan Şamal elektrik türü bulup Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastının Akçı Nayesi Karabulak Yeysi'deki tağlık rayonuna caylaşkan. Deniz yüzünün en egiz cay 3700 metreye yetidi. Türkiye cemi 1 milyard 199 milyon gen meblağ silingan. Generatorlar sığımçallıkı kölümü 300 bin kilovat. 45 şamal generatoru orundulgan. 2025 yılı 7 ayının 15 günü iş başlangan. Tür işki kiriş türülgenden kin yıllık otırçı tok çıkırış miktarı tahminen 610 milyon kilovat saat bulup Cenubi Şincan rayonu tok menbesi kurulmasının açkışlık tolukluması bulup kalıdı.
1: Kuruluş başlangandan buyan kuruluşçılar katlık soğuk, boran ve mürekkep yer şekli elip gelgen katmukat sınaklarını yenip 2026 yılı 2 ayının 2 günü Tunca Türküm'deki Şamal generatorlarını torgu ulaşını tamamladı. Növette tür toluk sığımçalık boyunca torgu ulunup tok çıkırışının ahırkı küçeş baskıçıgı kirdi.
0: Bu yerde kuruluş kılganda havarayı bilen vakit halışış en çoğun kırız. Deniz yüzünün egizliki yukarı rayonlarda kattık boran köp çıkıdı. Petlik şamal süreti daim esip kuraştırışının bekaterlik bosoğu kımetidin eşip gidiyordu. Huan'ın halkara kuruluş tekniki çeklik şirketinin Türk kuruluşunu umumi ödü mesulü Gauhaf'ın tanıştırıp mundak dedi. Biz hem şamal çıkışını arzu kılımız, hem şamal çıkıştın korkumuz. Esip kuraştırganda şamal süreti sekundağa 5 metreden eşip ketmesi gerek. Sekundağa 8 metreden eşip ketken haman cezmen meşgulatını vaktınca toktutumuz. Bu cay asaslıkı Cılgış hamalının tesirge uçuraydı. Şamal energiyası baylıkının önümlük paydalanış yıllık saatlik sani 2800 saatki yetidi. Lekin kuyun şamal şiddetlik ekimi bir kadar güçlük bulup şamal yönülüşü özgürüşcan, peytlik özgürüşü tez.
1: Şamal generatorunun hacimi okşaşlan kişini hayran kıldırdı. Bir tal kanatının uzunluğu 108 metre bulup, tahminen bir ölçemlik futbol meydanının uzunluğu tenkildi. Çakpeleknin diametri 220 metre yetidigan bulup, şamal bilen uçuruş kölümü 5 futbol meydanıdan aşıdı. 125 metre egizlikteki munarsıman silindir 40 kavetlik binanın egizlikige baraver kildi. Bir generatorunun umumi egirliği 770 tonnadan aşıdı.
0: Meydan rayonunun geologiyalik şaraiti mürekkep, taş köp, topu az. Tağ cinisleri katlık bolgaçka, ul töşket heşiş ve ulunu kolaşının kıyılık derisi zor. Kavip hatırı yukarı, tağ yolu hatarlık, toşuş aralıkı yırak. Hava intayın soğuk bolgaçka, her bir ketimlik toşuş sevriçallık ve teknikini sınaydı. Tur kuruluşu kespi enjineri Wang Dunya tanıştırıp bundan dedi. Tağda əslidala yol bolmağaçka vaxt yol eçişi toğır geldi. Bəzi tağ edirlani yancış bolqısı bilen o da nəçi 10 gün məşğulat kılganda andın açqılı boludu. Kuruluş materialları üskülləni toşuğanda hər bir aylanmadan aylanğanda hər bir bölektin ötkende dəl caydı hesablaşı toğır geldi.
1: Meşgulat közlek mezgelini çan tutuş üçün kollektif meteorologiyalik aldın signal beriş ve hareket haltıda tanşeş mekanizmi ornutup, her kaysi generator ornının deniz yüzdün egizlik perqi ve meteorologiya kanunu etigi birleştirip, perqlik kuruluş lahiyasını tüzüp çıxdı. Deniz yüzdün egizliki 2700 metrdin 3700 metrgıcı bolgan aralık şamal çıkışını arzu kılış, hem şamal çıkıştın

0: qo'rqishdek osma qorashtirishdan soğuk hava, qattiq jinis va xavf-xatar xirisi ul silib o'tkalgi hujum qilishgacha bu qurilishchilar Pamir egizligidagi tog'larning cho'qqilarida shamol energiyasidan foydalanish, yashil energiyani qo'g'lishga jasorat bilan otlandi.
1: Eh, ona vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

hürmetlik radyo anlı uçuna. Emdi, Abdunum rayonumuzki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulut bulup, bəzi de ötkinci yamğur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşa 3-4 ballı qarbi şimalı şamalı çıkıdı. Altayda azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava bulut bulup yeni eceladı. Temperatura 17'den 34 Celsius gradus kuşa. Golcada hava uçuk. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulut bulup yeni eceladı. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda hava uçuk. Temperatura 23'den 35 Celsius gradus kuşa. Köytende hava bulut bulup yeni eceladı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Şihenzide azarak yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava bulut bulup keyin ottur hal yağmur yağdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulut bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 25'den 36 Celsius gradus kuşa. Korulada azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kuşa. Xotende azırak yağmur yağdı. Temperatura 16'den 23 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulut bulup, bazı da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşu buludu. 3-4 bal garbi şimalı şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlı uçula, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Slushiting aboneçilər terminalını çürsə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıqıcıların. Şinjan radyo televiziya stansının mündet bir programısını alışanlarına karşılığımız, mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nəzər sahibimizdə, Künnes Nahiyyəsinin tügümə pən tavısı yeni peti bazarğı seylindi. Şinjanga yardım beriş küçü Aqsu, Bingtangshin alması kəsb zəncərini özlüksiz uzartış küçü qoşdi degen məzmunlarını deqtinlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirlər səhifimizdə Qumun ayısıki qabil ayal turnusa tömür ətrafıdaki açısınlarını başlap, bir yip, bir yiptin tikip muqum bəqtlik turmuş yarattı degen məzmun deqtinlarda buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarning esil tavuzları bütün memlekette bazar tapdi qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anlıqıcılar. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqusuluşu din abonçlar terminalda masqadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anlıqlı boludu. Hem de deyik tığına programımızda.

0: Tepsili mezmoları da bu olsun.
1: Gülünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: uyğuruşqa türkü bolup, xas kesiplerinin kıymetini sijil qezip, kiçik meyveler arqılıq yezkentlerinin çoğun kesbige terek bolup, yezkent terakkiyatının içki hareketlendirgüç küçünü önümde qozğattı.
1: Yaqınqı yıllardan buyan Çapqi Ağzı kenti tögüme pentau xas terikçiliğini ammının kirimini yakın etrapta aşırıştaki noktalık kesip kılıp terikçilik ailelerini köçet perviş kılış, asraş, texniki cahattin yetekçilik kılış, kesellik ve aşarat ziyinin aldığını eyliş, tizgilleş qatarlık, bütün ceryallık mulazimet bilen daimlaştırıp təminledi. Şunun bilen bile, bazar baylıqı bilen paal udullaşıp, setiveli sudigerleri bilen alaqılışıp, üzü sayahitini umumlaştırıp, işlep çıkırış, setiş yollarını her tərəflimi kengaytdi. Keyinki qadamda kent, tügme pentau üstürüş kölümünü sicil kengaytip, yerlik xas bağvençilik markasını küçep yaratıp, xas xalqını beytiş kəsbini üzlüksiz zoraytip, Teximu köp kent ahalısının kirimini muqim aşırıcıga türtkü bulup, yezkentlerini güllendirişinin süpütini östürüp, önümünü aşırıcıga küç koşunu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duktırılıldı.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba?
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Başyaz mezgilde Cıngnağ İstin Dağ Kıyansı Bazarı Husumçi kendideki 1300 mol sözün çiçeklik bile tonca kıtımla ozul yığış mezgilini kütüb aldı. Yakında tarihçilik ailesi Bakhtiyar Tolgavut kombayın bilen bir yığı vatattı. Kombayın ötken cayda əsildeki gilemdek yapışıl itizlat tedrici retlik yolu gilemge aylandı. Bir edin mu koykalları yakış görülen uzukluk mezlik yemeklik ot çöp konservası teyarlandı. Sözün çiçeklik bir de kurgakçılıkta 3 kişi damlık perviş kılıç adı bulup ela süpetlik ot çöp hesaplandı. Onun ot çöp aksıl miktarı yukarı ozukluk mol bulup çarvılar asan hezim kılıp sümreleydi. Bazardına ait alkışık erişken. Tılgı ilişki erziydiğin şu ki sözün çiçeklik bir dini bir kıtım teyirli oda köp yıl o sol algılı buludu. Terakki kılgan yıl sistemisi hem su menbesini ozuklandırıp borandı muda pilinip kumunu turaklaştırdı hem toprak süpetini yakışlaydı. Şuna ot çöp çayı dep tariflendi. Husumçi kentte bidisi Şincan, Fınsal, Çarpıçılık Meydanı, Dihkançılık, Çarpıçılık Çekik Şirketi ve Cıngnağiyesi Süt Tögüsü Ekologiyelik Bakımçılık Ailevi Dihkançılık Meydanı bilen seçbiliş kilişimi imzaladı. Bakhtiyar bir taraftan aldıraşçılı geç, bir taraftan külüp turup mundak dedi. Bu yıl bidinin üzüş ehvali yakışı boldu. Bu kıtımı yığbalgan deyinkin kirmimiz yakışı boldu. Yakın kıyılardan bu yan Dağ Kıyansı bazarı baştan ahır o çöpünü yakış teriş, kalını yakışı bir kış terakiyat ideyasını çıntırıp, açlık ve yem kaçakki tan etibar veriş, o çöp bilen çarvını yürüşleştiriş, bakımcılık arklık terikçılıkını itekleş, dehkançılık bilen çarvıçılıkını öz ara ilgiri sürüştün ibaret çarvıçılık kesip endisiyle pahalı katlaşıp, sözün çiçeklik bir katarlık ala süpetlik o çöp terişin zor güç bilen umumlaştırış arklık, bütün bazarda bir terilgu külümünün çıkımın muğu terakiy kıldırdı. Tuncuk etimde her mo yerinin osulunun 450 kilogramı yetiş mülçerlendi. Ela süpetlik bile bütün nahiye çarpıçılık kesipinin yukarı süpetlik terakiyatını yeterlik yem haşak kapaltı bilen temelledi. Şundakla dehkan çarpıçılarının kırımını aşırıp bir işe yeşil kuvvet koştu.

Yakında bir meydan köpeytip koyup beriş paaliyeti Sanji şehirge çaylaşkan Tudunhaba Lujuangzi su ambırda elip berildi. 67 000 Şinjan

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziyasyonu'nun Munbet Tuprak programımızı bu yeçenle dişberdik. Anlığınızla rahmet.